0: Sevgili dinleyenler, ben dinlemeye doymadım, doyamadım. Eminim sizler de çok beğendiniz. Kıymetli sanatçımız Ali Osman Güngör bugün bizleri mest etti. Canlı icralarıyla, eserleriyle kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Hocam, programı bitirmeden önce dinleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz bir şey var mı?
1: Evet efendim, çok mutlu oldum. Meteoroloji Radyosu Emin Hanım, sizlere ve bütün yetkililere beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Vallahi çok mutlu oldum. Yani TRT'den de sağ olsunlar, arada sırada unutmuyorlar, çağırıyorlar ama davet ediyorlar. Ama sizin de, ben Keçiören'de oturduğum için ayrıca Meteoroloji Radyosu'nun da bir önemi var benim yanımda ve bütün vatandaşlarımız için de öyle. Onun için ben de size çok çok teşekkür ediyorum. Beni sizde mutlu ettiniz. Çok sağ olun, var olun.
0: Siz de sağ olun, var olun hocam. O zaman bu bir ilk olsun. Uzun zaman sonra meteorolojiye gelmişsiniz.
1: Evet.
0: Bu bir başlangıç. Bunu saymıyoruz.
1: İnşallah.
0: Her daim bekliyoruz.
1: Kısmet diyelim. Sağlığım yerinde olduğu sürece desteklemeye
0: hocam.
1: Çalışırım.
0: Ayağınıza sağlık.
1: Sağ olun.
0: Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Bir Konu Bir Konuk programında bugün TRT Ankara Radyosu'nun değerli ud sanatçısı Ali Osman Güngör'ü ağırladık. Odun büyülü dünyasını, sanat yolculuğunu ve Türk musikisinin inceliklerini konuştuk. Kendisine değerli katkıları ve paylaşımları için teşekkür ediyoruz. Bir Konu Bir Konuk programının sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Bir başka Bir Konu Bir Konuk programında yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Hoşça kalın efendim.
2: Bir Konu Bir Konuk.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 6 Mayıs Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Balıkesir 22, Bilecik 16, Bursa 20, Çanakkale 22, Edirne 25, İstanbul 18, Kırklareli 25, Kocaeli 19, Sakarya 20, Tekirdağ 17, Yalova 19 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 15, Aydın 24, Denizli 20, Kütahya 16, İzmir 23, Manisa 24, Muğla 21, Uşak 16 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Adana'nın kuzey kesimleriyle Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 21, Antalya 22, Burdur 18, Hatay 21, Isparta 18, Kahramanmaraş 20, Mersin 21, Osmaniye 22 derece. İç Anadolu bölgesi çok bulutlu, bölge genelinde Konya hariç aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışlar bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 15, Ankara 14, Çankırı 18, Eskişehir 14, Karaman 16, Kayseri ve Kırıkkale 15, Kırşehir 14, Konya 15, Nevşehir 13, Niğde 14, Sivas ve Yozgat 13 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri hariç aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı görülecek. Bartın 18, Bolu 15, Düzce ve Karabük 18, Kastamonu ve Zonguldak 14 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. İç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Amasya 18, Artvin ve Bayburt 13, Çorum 16, Giresun 15, Gümüşhane 14, Ordu 15, Rize ve Samsun 16, Sinop ve Tokat 17, Trabzon 15 derece. Doğu Anadolu bölgesi çok bulutlu, bölge genelinde Van hariç aralıklı sağanak yağış, kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Ağrı 14, Ardahan 11, Bingöl 16, Bitlis 11, Elazığ 17, Erzincan 16, Erzurum 12, Hakkari 13, Iğdır 21, Kars 12, Malatya 17, Muş 16, Tunceli 17, Şırnak ve Van 14 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adıyaman 19, Batman 20, Diyarbakır ve Gaziantep 18, Kilis 19, Mardin 17, Şanlıurfa 20, Siirt 19 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Akdeniz'de fırtına, Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, zamanla güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde 5 ila 7, zamanla genelinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, Güney Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, Antalya Körfezi'nde 6 ila 8, zamanla 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda oylamaya hile kalıştırıldığı iddialarına ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava açılan sanıkların tamamının savunmalarını yaptığı duruşmada davanın seyrini etkileyecek yeni belgeler dosyaya girdi. Mahkeme heyeti tarafların esas hakkındaki mütalaya karşı hazırlıklarını yapmaları amacıyla duruşmayı 1 Temmuz tarihine erteledi. Davada yargılanan 12 sanık hakkında kurultay sürecinde delegelere menfaat karşılığı oy kullandırmak suretiyle oylamaya hile karıştırma suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlığına el konuldu. Jandarma Genel Komutanlığı'nca 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 518 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 392 şüpheliden 122'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlıların işlemleri ise sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izin düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini, söz konusu düzenlemeyi önümüzdeki günlerde hayata geçireceklerini açıkladı. İsviçre Federal Halk Sağlığı Dairesi hantavirüs bulaşmış bir hastanın Zürih Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördüğünü bildirdi. İsviçre'nin kamu yayın kuruluşu SRF'nin haberinde Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden ve hantavirüs vakalarının doğrulandığı yolcu gemisinde bulunan bir kişide virüs tespit edildiği belirtildi. Haberde Nisan sonunda Güney Amerika gezisinden dönen hastanın ilk belirtileri göstermesinin ardından hastaneye gittiği ve orada acilen izole edildiği bilgisine yer verildi. Haberde hastada Güney Afrika'da yaygın olan hantavirüsün bir varyantı olan Andes virüsünün tespit edildiği belirtildi. Ve spor, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulüp'te gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Yaptığı yazılı açıklamada diğer adaylara da birleşme çağrısı yapan Yıldırım, Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere adaylığı söz konusu olan tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir ifadelerini kullandı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Mersin Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli Kız Kalesi kesimi 2 ve 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bergama-Soma yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde BSK çalışması yapılması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol şeritten 2 yönlü sağlanıyor. Devrekani-İya, Kastamonu-Ilgaz yolunun 66 ve 69. kilometrelerinde Karanlıkdere viyadüğü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Toroslar mevkii, Sivas, Rize, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Diyarbakır ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 8 Mayıs Cuma günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, Çanakkale, Sivas, Tokat, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu geçecek. 9 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Haber Özel. Sayın dinleyiciler, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi Avrupa İklim Durumu 2025 raporunu yayımladı. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Dr. Carlo Bontempo, Meteorolojinin Sesi Radyosu'na yaptığı açıklamada raporu değerlendirdi.
1: This morning on the 29th of April, the World Meteorological Organization NEC.
2: 29 Nisan tarihinde Dünya Meteoroloji Örgütü WMO ve Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi ECMWF tarafından Avrupa İklim Durumu 2025 raporu yayımlanmıştır. Bu rapor, geçtiğimiz yılın iklim koşullarını analiz etmekte ve kıtanın ısınma eğilimi ve bunun çeşitli değişkenler üzerindeki etkilerini ortaya koymaktadır. Raporun öne çıkan unsurlarından biri, Avrupa'nın yaklaşık %95'inde yıllık ortalamanın üzerinde sıcaklıklar yaşanmış olmasıdır. Yalnızca Orta Avrupa'nın küçük bir bölümüyle Kuzey Atlantik'in bazı kesimleri ortalamanın üzerinde sıcaklık yaşamamıştır. 2025 yılı aynı zamanda özellikle kıtanın güneybatısında yoğunlaşan orman yangınlarıyla karakterize edilmiştir ve Avrupa yangın kaynaklı en yüksek

ile Kuzey Atlantik'in bazı kesimleri ortalamanın üzerinde sıcaklık yaşamamıştır. 2025 yılı aynı zamanda özellikle kıtanın güneybatısında yoğunlaşan orman yangınlarıyla karakterize edilmiştir ve Avrupa, yangın kaynaklı en yüksek

0: çekici olayı şüphesiz sıcak hava dalgaları olmuştur. Bu tür olaylar genellikle Akdeniz, Türkiye, Yunanistan, İtalya ve İspanya ile ilişkilendirilirken, bu kez Finlandiya, İsveç ve Norveç'i etkileyen olağanüstü bir durum yaşanmıştır. Bu bölgelerde Kuzey Kutup Dairesi içinde sıcaklıkların 30 santigrat dereceyi aştığı, 3 hafta süren önemli bir yüksek sıcaklık dönemi yaşanmıştır. Özellikle Norveç'te yaklaşık 35 santigrat dereceyle sıcaklık rekoru kırılmıştır. Bilim insanlarının katkıları ve Milli Meteoroloji Servisleri ile Dünya Meteoroloji Örgütü işbirliği sayesinde raporda iklim değişikliğinin biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri ve bu sıcak hava dalgalarının gözlendiği okyanuslara ilişkin geniş bir bölüme de yer verilmiştir. Okyanuslardaki sıcak hava dalgaları, okyanuslardaki biyoçeşitliliği ve balıkçılığı da etkilemekte olup, önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır. Son olarak bazı önemli noktaları özetlemek gerekirse, Dünya Meteoroloji Örgütü'nün Avrupa'yı kapsayan 6. bölge genelinde bakıldığında, bu yıl şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl olmuş olup, son yıllarda ard arda rekorların kırıldığı bir dönem yaşanmaktadır. En sıcak 10, hatta 11 yılın tamamı, son 11 yıl içinde gerçekleşmiş olup, bu durum, iklim sisteminde kademeli ve sürekli bir ısınmanın yaşandığını açıkça göstermektedir. Bu süreç, kriyosferi, su kaynaklarını, sıcak hava dalgalarını ve insan faaliyetlerini doğrudan etkilemiştir. Tüm bu bilgiler ve daha fazlası, hem veri hem de infografikler olarak raporda yer almaktadır. Oldukça zengin bir infografik içeriğine sahip olan bu rapora, Copernicus'un climate.copernicus.eu internet sitesi üzerinden erişmeye ve kıtamızda 2025 yılında yaşanan iklim koşullarını daha iyi anlamaya katkı sağlayabilecek bu kapsamlı veri setini ayrıntılı şekilde incelemeye davet ediyorum. Teşekkürler.
1: Thank you.
2: Sayın dinleyiciler, Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Dr. Carlo Bontempo'nun Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi tarafından yayımlanan Avrupa İklim Durumu 2025 raporu hakkında Meteorolojinin Sesi Radyosu'na yaptığı değerlendirmeyi yayınladık.
3: Haber Özel.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Merhaba sevgili dostlar. Birebir de yine biz mikrofonlarımızın başındayız. Ne çabuk geçiyor değil mi zaman? Ben sanki hiç ayrılmamış gibiyim buradan. Tabii sadece konuklar değişiyor. Ben sürekli oturuyormuşum gibi geliyor.
1: Sabah ne oldu az önce biliyor musun Cenk? Şey diyor. Bir uyandım buradayım diyor Emel.
0: Seviyoruz demek ki. Koşa koşa severek
1: kızıyla
0: geliyoruz.
1: Burayı böyle meteorolojiyi parsellediler. Parsel parsel.
0: Öyle tabii ne yapalım.
1: Buyurun Emel Hanım.
0: Sevgili dostlar, biz yine yeni bir konuk, yeni bir konuyla çok değerli bir hocamız var. Operatör Doktor Taner Çavuğ Mirza. Çünkü ben yanlış soyadı yazmışım. Sürekli ağzım ona alışkın ama doğruyu söyledim. Değerli hocamız bizlerle birlikte çok önemli konuları konuşacağız. Hocam neler söyleyecek bilmiyoruz ama öncelikle telefon numaralarımızı vermek istiyorum. Sizlerin de sorusu olabilir. 0312 alan koduyla 302-2525 numaralı telefondan. Efendim telefonumuzun başında Cenk Bey var. Sorularınız varsa ona iletebilirsiniz. O da bize iletecek. Hocam hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk. Değerli nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Radyo programında olmak benim için de gerçekten öyle ki güzide bir radyo istasyonunda bulunmak.

0: da beni de ailesiyle mutlu etti. Heyecanlandırdı hatta.
1: Ne güzel.
2: Hoş geldiniz hocam. Yani gördüğünüz gibi biz gayri ciddi insanlarız. Netice itibariyle yani. Umduğunuzu değil bulduğunuzu yiyeceksiniz bugün. Efendim Cenk Balat huzurlarınızda ve Bekir Gökdoğan. Doğru değil mi? Bu sefer doğru söyledim bunu. O işte güzel seslerimizi, bizim harika seslerimizi sizlere ulaştırmakla meşguller ve en doğru şekilde yapıyorlar bu işi. Ve de Çavu Mirza hocamızın bugün bize ne anlatacağını en iyi Emel Kamalı biliyor.
1: Evet, bugün böbrek taşı ve prostat hakkında konuşacağız. Bilmediklerimizi öğreneceğiz ya da yanlış bildiklerimizi düzelteceğiz hocamızın sayesinde. Hocam ama öncelikle sizi bir tanıyalım. Bu arada sesim farklı geliyor sanki bana, mikrofon bir şey mi? İyi mi geliyor?
2: Çünkü güzelleştirdi sesini.
1: Ekom verdin. Evet, evet hocam.
0: Kısaca kendimden bahsedecek olursam 1973 Kırşehir'de doğdum. İlk ve orta öğrenimi Kırşehir'de tamamladım. 97 yılında Ege Üniversitesi Fakültesinden mezun olduktan sonra 2004 yılında da Ankara Yüksek Lisesi Hastanesi'nden üroloji uzmanı olarak hekimliğimi, ihtisasımı tamamladım. Sonrasında çeşitli kamu ve özel sektörde hekimlik ve üroloji ve androloji uzmanlığı yaptıktan sonra da son 10 yıldır da kendi kliniğimde hizmet vermekteyim.
1: Evet.
2: Yani şimdi ben bir kere böbrek taşı hastası olarak söylediklerinize dikkat edin, ikiniz konuştuklarınıza. Ben her şeyi biliyorum bu konuda, tamam mı? Öncelikle.
1: Ben değil hocam.
2: Üroloji sizin tercihiniz miydi?
0: Evet, benim tercihimdi.
2: Yoksa o mu çıktı
0: sınavda? Yok, aslında yani gönüllü tercihlerimizden biriydi.
2: Neden?
0: Çünkü biraz daha hem cerrahi branş olması hem de aynı zamanda dahili yönden de dokunuşlar olması açısından benim için bir tercih sebebiydi. Bir de tabii ki hani bize asistanlık zamanımızdayken isimler takılırdı. Bize de o zaman kardiyologlar, beyin cerrahları, muslukçu tabiri kullanırlardı. Dolayısıyla belki de o isim belki de benim için cazip gelmiş de olabilir. Şimdi itiraf etmek gerekirse.
2: Çok ilginç, bunu bilmiyordum ben. Benim de birkaç tane çok iyi arkadaşım var ürolog. Bundan sonra onlara ne diyeceğim ben de öğrenmiş oldum. Böylece taşı biliyorum ama onları
0: ben bilmiyorum. Muslukçu diye.
2: Ama zaten bir tanesi Emrah Topbaş var, evet, bizim.
1: Sevgiler, selamlar gönderelim.
2: Belki de duymuşsunuzu, evet, bilmiyorum. O şeyi de sahnede stand-up da yapmaya başladı artık. Evet. Fenasın tenasül adıyla, değil mi?
1: Evet.
2: Ayıp ayıp şeylerden bahsediyorlar tabii. Sizin öyle kötü huylarınız
0: yok,
2: değil mi?
0: Evet, biz ayıplar içerisinde barınmıyoruz maalesef.
2: Evet. Peki, daha çok erkeklerin şeyi midir, doktoru mudur, ürolog?
0: Aslında toplumda böyle biliniyor. Biraz androloji kısmı adı üzerinde zaten. Andro deyince erkek anlamında, hani erkek üreme sistemi olduğu için androloji orada bizim için değerli oluyor. Ama
2: biraz uzak durmanız öneriyor sadece.
0: Evet. Ama tabii ki bir boşaltım sistemi olarak bahsettiğimiz için hani bir böbrek kadında da erkekte de, mesane kadında da erkekte de ve buna ait hastalıklar her iki cinste de olduğu için aslında temel olarak bir sadece erkek durumu değil.
2: Yani öyle, kadınlar da seviyor sizi bu anlamda
0: tabii.
2: Yani ben de zaten ona gıcık oluyorum. Şimdi peki o zaman taştan başlayalım isterseniz. Bu taş, az önce bir şey konuşuyordunuz, ben kulak misafiri oldum. Biz taş hastalıkları şeyindeyiz, çizgisindeyiz mi dediniz?
0: İklim kuşağı diyebiliriz, tarif edebiliriz.
2: Hani bu deprem kuşağı gibi bir şey.
0: Aynen, biraz ona yakın bir tabir oluyor işte aslında.
2: Neden? Yani, onu da nedenleriyle anlatırsanız.
0: Şimdi sıcak iklim kuşağı ve kurak bir iklimdeyiz. Dolayısıyla da biliyorsunuz susuzluk, böbreğin için en değerli şey su. Dolayısıyla da bu susuz kuşaklarda, suyu az içilen ya da böyle sıcak iklimlerde taş daha çok görülüyor. Dolayısıyla da toplumda global anlamda %10 iken bizim ülkemizde %15'lere tekabül edebiliyor bu taş görülme sıklığı. Ve bir kısmen de erkeklerde biraz daha fazla gözüküyor kadınlara nazaran.
2: Zaten nerede bela iş var, erkekleri evet, bulur bu zaten.
1: Peki genetik mi hocam?
0: Genetik faktörler de var ama temelinde hani kullandığımız gıdalar ve en temeli tabii ki su iç içme azlığı kesinlikle birebir örtüşen bir şey. Aslında böbrek çok fazla bir şey istemiyor. Azıcık su istiyor. Düşünsenize hani şu an biz 2 dakikaya geçti konuşmamız. 2 dakika için 2,5 litre kanı süzdü. Bir gün içerisinde 180 litre kanı süzdü, 199'unu geri emdi. Yani evinizde düşünsenize, 10 tane damacanayı süzdüğünüzü düşünün yani bir günde. Onu süzmek bile zahmetli. 120 gram bir böbrek, 12 santim bir böbrek, yumruk büyüklüğüne bir böbrek hiç sizden bir şey istemeden bu hayati fonksiyonlarını yerine getiriyor. Sizden istediği sadece azıcık su.
1: Peki ne kadar günlük?
0: Günlük yaz aylarına değişkenlik gösterir ama 2,5 litre su en temel almamız gereken şey. Aslında her zamankinden 2 bardak daha fazla su içseniz taş olma olasılığınız %50 aşağı düşer.
2: Peki gıdalarla ilgisi de vardır bunun. Tabii sanıyorum ki. Sadece su değil.
0: Sadece su değil, aslında oksalat sitrat dengesi var. Bir terazi gibi düşünebilirsiniz taş oluşumu. Oksalattan zengin gıdalar aslında taş yapma potansiyelini arttırıyor.
2: Kim onlar?
0: Mesela ıspanak, pazı ve diğer işte baklagiller, kuru yemişler. Bunlar içerine giriyor. Mesela pazıyı seviyorsanız ya da ıspanağı seviyorsanız yoğurtla kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü yoğurt oksalatla birleştiği için sindirimden daha kolaylıkla bırakır kendini. Dolayısıyla bu yani aslında bilerek Anadolu'da hani bazı şeyleri yoğurtlu yapıyoruz ama muhtemelen ben bunu bildiğimizi düşünüyorum.
2: Çok yoğurt yemek başlı başına iyi bir şey mi?
0: Çok başlı başına bir iş değil. Hatta orada da kalsiyum oranları çok yüksek olduğu için.
2: Ben onun için dedim zaten.
0: Ya burada ben oksalatla kalsiyumu hani dengelersek bağırsaktan emilmeden atıldığı için bu yönden faydası yoksa böbreğe girdikten sonra hem kalsiyum hem oksalat tabii ki taş yapma potansiyelini arttırıyor.
2: Yani ben taş yüzünden hastanelerde süründüğümde kırılmadı bir kere bu taş. İnat etti, kırılmadı. Kaç sefer gittim. Ondan sonra da işte aldılar bunu. O basket yöntemi mi diyorsunuz onunla. Sonra bana bir liste verdiler yememem gereken şeyler. Yani açlıktan öl anlamına geliyordu. Bu biraz abarttılar diye düşünüyorum yani. Bu kadar da değil herhalde değil mi ya?
0: Şimdi aslında çok fazla gıda barındırıyor. Kahve, çay, içtiğimiz çaylar, kafeinli içecekler, kola içecekler, kırmızı et, hele ki bir de ürik asit taşınız varsa kırmızı et de keza aynı şekilde.
2: Oksalattı belki.
0: Evet, şimdi bütün bunları düşündüğünde hakikaten hayat biraz çekilmez olacak. Aslında bunun temelinde biraz sitrat dengesini sağlayabilirsiniz. Neyi kastediyorum? Sitratta en kolay limonda var. Sabahları iri bir limon aldınız, sıktınız. Mideniz çok rahatsız değilse tabii ki ve bunu bir litre su içerisinde güzelce erik haline getirdiniz. Bununla güne başlamanız, hani biraz önce de söylemeye çalıştığım sitrat oksalat dengesini terazi gibi kullanırsanız da taş yapma olasınız daha da aşağılara çekebilirsiniz.
2: Bir soru soracağım. Onu müzik dinledikten sonra cevaplamanızı isteyeceğim. Zor olduğu için belki düşünmek istersiniz diye. Ben bu limon işini geçtiğimiz aylarda yaptım ama tansiyonum yerle bir oldu. Bunu konuşalım müzikten sonra.
1: Evet, müzikten sonra konuşuyoruz. Müzik arası veriyoruz.

0: Ve de müziği dinleyip geldik. Şimdi hocam o soruyu cevaplandıracak.
1: Evet, biraz düşünme payı verdiğiniz için teşekkür ederim.
0: Baktım burada literatür karıştırıyor ama.
1: Tabii şimdi limonun böyle bir etkeni oluyor ve çoğu insanda kullanamıyor aslında. O yüzden aslında potasyum sitrat özel üretilmiş ilaç demeyeyim de böyle formüller de var. Tablet veya saşe formunda kullanılan. Hatta en basit formülüyle yemekte yaptığımız karbonatlar değil de İngiliz karbonatı olarak daha çok içeceğe yani suya katılan karbonat türevleri de var. Bunlara da günlük hayatınızda belli ölçeklerde suyun içine katarak da kullanabilirsiniz.
0: Belli derken hocam yani kaşık maşık diyelim biz.
1: Ya de. Şimdi onun kesin o şeyleri var. Bir litreye işte bir kaşık bir çay kaşığı değil de bir tatlı kaşığı tatlı şeklinde kaşığı, evet. Önerilen şeyleri var. Genelde de zaten hangi oranda miktarı ne kadarsa ölçek arkasında da yazar zaten. Ne kadar kullanmanız gerektiği.
0: Ben derhal bu işe başlayacağım yani.
1: Hani bir de şöyle tabii ki evde bazen pH metreler var, turnusol kağıtları var. Hani idrar halinizi vermek istemiyorsunuz. Ne kadar idrarımız alkali seviyedeyse o kadar daha sağlıklıdır.
0: Beyaz.
1: Taş yapma beyazdı. Ve beyazdan ziyade asitik baz dengesi var ya. Hani o baz dengesi alkali değer ne kadar kuvvetliyse taş oluşma riski daha az olur.
2: Ya, renk olarak?
1: Ölçeklendireceksiniz. Bir pH metreler var. Yani bir badrak idrar yaptınız diyelim. Onu turnusol kağıdına sokacaksınız. Orada hangi aralıkta olduğu yazar. pH'ınız 6 mı, 7 mi, 8 mi? O 6 ile 7 arasında ideal seviyedir. İdrar pH'ı.
0: Suda da var bu pH'lar. Onu da kaç olanı tercih etmeliyiz?
1: İşte alkali o yüzden biraz önce söylediğim İngiliz karbonatı ya da bizim limon aslında sitrik asittir ama alkali dengesini de sağlar. Alkali sular daha değerlidir.
0: Yani o 8 falan oluyor.
1: Tabii,
0: onlar
1: tabii,
0: iyi
1: tabii,
0: değil mi?
1: Onlar iyi. Onlar iyi.
2: O zaman şey hocam onlar. Bu arıtıcı sularını tavsiye ediyor musunuz bu anlamda?
1: Arıtıcı kısmen bazı şeylerde tavsiye edilmiyor. Çünkü onların içerisinde bir kısım elektrotlar azaldığı söyleniyor. Ama bunu da hakkıyla yapan cihazlar da var. Onlar da kullanılabilir bence.
0: Şimdi markasını soracak su cihazını.
2: Reklam yapacağım.
0: Soramayacaksın tabii ki.
2: Soramayacağım.
0: Evet bir de çay da der ki çay içiyorsan çok çay içiyorsan bazı günler ben çok içiyorum. İşte mutlaka limonlu içtirdiler.
1: Evet.
0: İşte ben de çok içince tansiyonum düştüğü için çayı azalttım.
1: Evet.
0: Suyu çoğalttım. Evet. Yani zaten bir de şey diyorlar hani bir bardak çay içiyorsanız bir bardak da su yanında için isteyin
1: evet.
0: Yani bir su diyorlar.
1: Suyun yerini hiçbir şey tutmuyor maalesef.
0: Hani... Kahveyi sütlü için dediler örneğin.
1: Kahveyi azaltmak gerekiyor. Oksalattan zengin bu bahsettiğim. Fındık da öyle, keza yeşil şeyler de öyle. O yüzden hani yoğurtla kullanmanın amacı da o aslında. Dolayısıyla oksalattan zenginler. Hani hayatınız boyunca tekrar taş oluşma riskiniz var bir kere oluştuysa. Ama hayatı da karamsar, şundan yemeyin, bundan yemeyin diye. Yapacağınız tek şey, 3 litre su içiyor musun günlük?
0: Hayır.
1: Alkali, bunu yapmıyorsanız zaten en başta en büyük hatayı yapıyorsunuz.
0: Yani
1: demek.
0: Sütlü kahve çözüm mü?
1: Değil.
0: O zaman bana yalan söylediler.
1: Sütlü kahve çok çözüm değil.
2: Peki doğru bildiğimiz yanlışlardan da olabilir bilmiyorum. Hı-hı. Yoğurt suyunun böbrek taşına düşürdüğü yani
1: bu,
2: aklımda kalmış
1: yanlış bir şey olabilir. Bu bir efsane. Böyle bir şey yok. Zaten tek başına yoğurt veya şey kalsiyumdan zengindir. Dolayısıyla hı-hı. Bizim en çok taşlarımız da zaten kalsiyum oksalat türevi taşlardır. Hı-hı. Yani kalsiyum oksalatın birbirine gelip bir... çay yani bir bardak çayı da attığımız şeker gibi düşünebilirsiniz. Onun nasıl karıştırdığımızda tortular kalıyorsa aynı bu şekilde oluşturuyor. O yüzden yoğurt suyunu veya kendisini bu şekilde kullanmak çözüm değildir.
2: Peki bunun böbrek taşının tedavileri nelerdir mesela? Hani nasıl bir çözüm buluyorsunuz ya da nasıl yapılıyor?
1: Ya böbrek böbrek taşının çok yani kendi düşürecek seviyede durumlar var. Böyle 1 santimin altında 4-5 milim. Kişinin kanal çapı, yapısı da değişkenlik gösteriyor. Bu taşı döküp dökmeyeceğine karar veriyoruz. Gerekirse elimizdeki tomografi veya renkli filmlerle gerçekten bu taşı döküp dökmeyeceği, hangi aşamada olduğuna karar veriyoruz. Veya böbrekte bir hidronefroz dediğimiz genişleme basınç altında kalmışsa taştan bağımsız olarak taşın küçüklüğünden büyüklüğünden bağımsız olarak ona müdahale etme gereği duyabiliyoruz. Çünkü böbreğin fonksiyonunu korumak temel amacımız oluyor. Bazen de daha önce taş dökmüşse o kişi daha çok dökebilir diyerek bazen bir santimlik taşı bile dökebiliyorlar. Dökülemediği zaman bu tarz sıkıntılar oldu. Endoskopik müdahaleler veya taş kırma diye bahsettiğimiz. Eskiden daha çok kullanılıyordu dışarıdan taş kırma cihazları. Hala hazırda bile kullanılıyor ama şimdi endoskopik müdahalelerin teknolojik gelişimle birlikte çok daha hassas cihazlarla bunu almak, içeride lazerle kırmak mümkün tabii ki.
0: İçeride kırmak öyle mi?
1: Tabii.
2: Kırıp o kendi düşüyor.
1: Tabii kendi düşüyor.
0: Ben işte bunların hiçbirisini yapamadım. Düşüremedim de.
2: Kırdırdın.
0: Kırdıramadım da.
2: Kırdıramadım da kendin düşürdün.
0: Hayır, kendileri aldılar.
2: Aldılar. Direkt sana da öyle mi öyle mi?
1: Eskiden tabii daha çok açık ameliyatlar yapılıyordu. Kesilerek bayağı büyük bir kesisi oluyordu 1960'larda. Hatta 1990'lı yılların yani 2000'lerin başına kadar bu cerrahi işlemler daha çok oluyordu. Şimdi biraz daha endoskopik işlemler.
0: Siz cerrahi işlemlerinizi nerede yapıyorsunuz? Muayenehanenizde mi?
1: Muayenehanede tabii ki cerrahi işlemler yapamıyoruz. Dolayısıyla bizim anlaşman olduğumuz kişili hastaneler oluyor. Orada işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz.
0: İşte evet. Operatör. Ben daha 3 yıl öncesine kadar bunu bile bilmiyordum yani. Her şeyin operatör olduğunu. Üroloji uzmanı.
1: Evet.
0: Öyle oluyormuş
2: yani. Öğreniyoruz. Yayınlar sayesinde öğreniyoruz.
0: Ve de geldik şimdi prostata mı? Yine erkek civarında evet. Geziyoruz.
2: Ya hocam ya. Böbrek taşı üzerine söyleyecek bir şey yoksa prostata
1: evet.
2: Geçebiliriz.
1: Yani böbreğimizin kıymetli organımız bizden sadece azıcık su istiyor. Onu da ona çok görmeyelim lütfen.
2: Görmeyelim evet.
1: Prostat evet aslında kendisi bir organ değil. Çok enteresan. Kestane büyüklüğünde. Prostat adı da önde gelen demektir Latince. Neyin önünde? Mesanenin önünde. Mesanenin önünde bir portakal gibi büyüdüğünde portakal kıvamına gelip idrar yolunu baskı altına getiriyor ve hikayede orada başlıyor zaten sıkıntılar anlamında. Kendisi bir organ bile değil, aksesuar gland diyoruz. Yani bir salgı bezi gibi görev yapıyor. Fonksiyon anlamında da aslında sperm parametrelerine bazı maddeler vererek fertiliteyi arttırıyor. Yani üremeye bir katkı sağlıyor diye düşünüyoruz ama 40 yaşından sonra artık sorunlarla bahsediyoruz ve bütün global anlamda bütün dünyada ürolojinin en çok yaptığı ameliyat prostat cerrahileri ve bu cerrahiler de artarak devam edecek çünkü insanoğlu artık yaşam uzuyor. Yaşam uzadıkça da prostatla ilgili rahatsızlıklarımız daha çok olacak ve buna ayrıca müdahalelerimiz daha çok olacak. Çünkü dünyada da prostat cerrahisine bağlı olarak da çok ciddi bir teknolojik gelişme var. Çünkü endüstriyel olarak bu fazla yapılan cerrahi müdahalelere daha çok yatırım yapılıyor. Daha çok teknolojik aletlerle biz haşir neşir oluyoruz. Yeni yeni cihazlar çıkarak bunları hep prostat üzerinde uygulamaya başlıyoruz.
0: Yani bu hiç olmasa bir eksikliğini hisseder miyiz biz bu prostatın? Organ bile değilmiş.
1: Ne? Organ bile değil. Aksesuar gland yani? Diyoruz. İşte kısmen sperm parametrelerine biraz faydası olduğu için öyle düşünebiliriz ama tam olarak da hani olmasaydı ne olurdu kısmı biraz şimdiye kadar pek de düşünmedim ama sonrasında cerrahi müdahaleleri onu çıkarıyoruz zaten. Olmasa da iyi oluyor yani.
0: Yani çocuklar nasıl sünnet oluyorlar? Onu da aldırsak da bitse o iş.
1: Zaten 40 yaşından sonra oluyor.
0: 40'tan önce yapsak da işte çekmesek.
1: İşte prostatı rahat tamamen oradan çıkarmak tam anlamında hani bu şeye benzer. Ailede meme kanseri öyküsü var. Hani bazen Hollywood yıldızları bunu yaptırıyor bildiğiniz üzere. Riskleri var, genetik riskleri var. Bu oluşmadan memesini aldırıyor. Yani prostatla ilgili henüz bir şey yok ama şöyle bir gerçeklik var. Testosteron seviyesi düştüğünde veya testosteron düşürecek farklı sebeplerden ilaçlar kullandığında zaten prostatta küçülmüş oluyor.
0: Yani?
1: Yani teknik olarak hani erkekliğin de bir göstergesi esasında. Dolayısıyla prostata öncesinden bir şey yaptırmak çok akıllıca olmaz diye düşünüyorum. Hem de cerrahi olarak müdahalesi de çok zor aslında.
0: Çok zor ama evet. büyüyüp serpilince artık cerrahi olarak.
1: Cerrahi olarak tamamen çıkarılması belli bir şeyler dahilinde gerçekleşiyor zaten.
0: Bütün kanser cerrahisi olarak. %100 çeker mi bu derdi?
1: Yok tabii ki. Hani bu
0: birazcık... Kaçtır demin hani dedik ya taş oranı %1.5-15 bu kaçtır?
1: Bu 80 yaşına geldiğinde bir erkek 80 yaşına geldi. Prostatla ilgili şöyle söyleyeyim %60-%70 oranında ya bir ilaç kullanmış olacaktır ya bir cerrahi müdahale geçirmiş olacaktır veya ilaçları değişmiş olacaktır.
0: Yani ben mesela işte bu yıllık muayenelerde bugüne kadar bunu başarıyla götürdüğümü söyleyebiliyorum yani.
1: Evet, 40 yaşından sonra önemli. Bir de tabii genetik miraslar da önemli. İşin enteresanı çok ilginçtir. Meme kanseri ile prostat kanseri aynı genetik familyadan köken alıyor. Dolayısıyla hiç dayınız yok orada, hiçbir prostat kanseri yok. Ama ne bileyim, teyzenizde meme kanseri var veya annenizde, sizde prostat kanseri yönden risk altında olabilirsiniz.
2: Çok ilginç. Yeni öğrendim bir bilgi.
0: Ben konuşamıyorum şu anda.
2: O zaman bit pazarına gidelim.

0: Bit Pazarı.
1: Son yıllarda baharın kendini ağırdan sattığı bir gerçek. Ama nihayet cemreler düştü. Kışın sonu ve yazın başlangıcını simgeleyen Hıdır Ellez kapımızı çaldı. Kimi inanışa göre Hızır, her yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gecede sıkıntı yaşayanların yardımına koşar ve onlara bolluk, bereket ve şifa getirirken, kimi inanışa göre de Hızır ve İlyas o gün buluşurlar. Hızır ve İlyas'ın kara ve denizi simgelediğine ilişkin inanışlar da vardır. Hıdır Ellez yenilenme, temizlenme ile yeni başlangıçları da sembolize eder. O gün dileklerin gerçekleşmesi için ateş yakma, dans etme, dilekleri dilek ağacına asma ve gül dibine gömme gibi ritüeller gerçekleştirilir.
2: Evet, bit pazarından geldik. O zaman prostatta beslenmemize nasıl dikkat edeceğiz? Dediğiniz gibi yaşlanmaya engel evet. Olamıyoruz tabii ki. Yaşımız yaş alacağız yani. Yaşlanma demeyelim, o yaşlanma. Yaşlamayı sevmedim.
3: Evet, bir de söyleyebileydim.
2: Evet, söyleyeyim. Çünkü yaşlama deyince dilim damağım kuruyor yani, birbirine dolaşıyor dilim. Cenk de gülüyor oradan. Evet hocam, nasıl besleneceğiz?
3: Evet, şimdi dediğiniz gibi yaşlanmak, yaş almak kaderimizde var ve bu da doğal olarak yaşlanmayı sağlamamız gerekiyor. Hani bu sağlıklı bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Prostatta biraz kaderimiz oluyor bu anlamda. Ama biraz önüne geçmemiz de mümkün beslenme alışkanlıkları olarak. Temel olarak hayvansal gıdaları ne kadar az kullanırsak hayatımızda, yani sebze ve şeyleri ne kadar kullanırsak o kadar daha prostatımıza yatırım yapmış oluyoruz. Hani prostatımız daha az büyüyor, kanserleşme riski daha az oluyor, obezite sorunu, kilo problemi de aslında prostat ve kanseri yönde, tüm kanserlerde olduğu gibi prostat kanserinde de belirleyici faktörlerden bir tanesi.
2: Yani gıda ne kadar doğru beslenebiliyoruz emin değiliz tabii ki. Ama...
3: Hani işte en çok bilinen domates derler. Hani koruyucu, lipofam özellikle prostat kanserinden koruyucu etkisi olur.
2: Kırmızı
3: olacak.
2: Meyve ve sebzeler,
3: evet,
2: mi diyorsunuz?
3: Evet, kesinlikle.
2: İşte yeşil, kırmızı biber.
3: Aynen öyle. Yani bezelye ve diğer türevleri. Aslında yapılan deneysel yani çalışmalarda Çin'de yaşayanla Amerika'da Çinli yaşayan arasında da beslenme alışkanlıkları fark gösterdiği için Çin'de yaşayanlarda prostat daha az gözükürken kendi kuzenleri, Amerika'da yaşayan kuzenlerinde prostat hastalıkları daha fazla görüyor. Çünkü onlar daha çok hayvansal gıdalar tükettiği için bu net bir veri aslında.
4: Hayvansal gıda başımızın belası zaten, evet. Ya işte otçul beslenmek gerekiyor, su içmek gerekiyor. Ve de erkeklerin büyüklerde andropozla beraber prostat hikayesi de bitiyor mu?
3: Aslında bitmiyor. Andropoz diyerek biraz menopozdan rol çalıyoruz esasında. Hani böyle bir tanımla
4: bir
3: böyle bir tanımlama yok. Hani kaybettiğimiz bir şey yok. Hani kadında biraz ovülasyon dönemi, yani artık üreme çağının noktası oluyor ama erkekte öyle bir şey yok, ama andropoz ismi biraz da güzel bir teknik tabir olduğu için insanlar, evet, da hoşuna gidiyor. Dolayısıyla da bazı şeyleri de erkekler arkasına söylüyor. Yani kadınlar andropozu söyleyerek erkeklerden hicve etme durumu da olabilir. Teknik olarak testosteron azlığı belli bir seviyeden sonra düşüyor. Ama erkeğin üreme sistemindeki o sperm parametrelerinde aslında bir değişkenlik olmuyor. 90 yaşındaki biri de baba olabilir, yani çocuğu olabilir. Dolayısıyla birazcık da yaşam koşulları ve kendinize ayırdığınız ve sağlıklı nasıl adım attığınızla da andropozda gözükmeyebilir. Bu tırnak içinde tarif ettiğimiz durum esasında. Testosterona yatırım yapmak bir yönde iyidir. Bahsettiğiniz gibi de prostat açısından biraz çelişkili de olabilir tabii,
4: evet,
3: ki. O çelişkiden bahsettiniz muhtemelen siz.
4: Yani ettim ama sonuçta bir şey de kazandırmadı bana bunu. Sorun yanıtı. Demek ki bununla yüzleşeceğiz yani.
2: Yüzleşeceksin ama kadınlar da kıskanmayı bırakın artık yani. Menopoz, evet, antropoz. Başka?
4: Kim kıskanmış ki kadınları?
2: Sizler.
4: Ne münasebet. Size söylüyor. Benle böyle konuşamaz.
3: Evet ya. Yani ben burada tarafsız kalmayı seçiyorum. bana ayrılan şey koltukta.
2: Yok hocam, benden taraf olabilirsiniz.
3: Evet.
2: Bugüne kadar.
4: Hocam peki bu ürolojinin başka konusu var mı hocam? Bu iki konuyu konuştuk biz.
3: Yani aslında çok şey var konuşacak.
4: Hadi biraz onlardan da bahsedelim de. İkimizi de ilgilendirmeyen şeyler olsun lütfen.
3: Biraz önce çok güzel bir şeyden bahsettiniz. Andropoz tanımlaması, hani yaşlanan erkek sendromu diyelim ya da yaşlanmayı ne kadar güzel yönetiyoruz. Hani biliyorsunuz artık anti-aging ya da bununla ilgili çok fazla bilgiler de oluşuyor. Sağlıklı longevity kavramı da çok fazla konuşuluyor. Hani insanlar artık sağlıklı yaş almak istiyor ve hayatın içinde olmak istiyor. Dolayısıyla testosteron aslında burada kıymetli bir hormon. Hem kas yapınız hem mental anlamında da sizi dinç tutan, hayatın içinde tutan bir hormon. Bunu da yani belli seviyelerde tutmamız gerekiyor. Bunun içinde tabii ki ağırlık çalışmak. Belli bir seviyelerde ağırlık çalışmak.

0: Dediğim gibi kas kitlesi anlamında ve aslında libidoyu yönetmek, cinsel hayatı da yönetebilmek açısından kıymetli testosteron hormonu. Bunları söyleyebilirim. Tabii ki ürolojinin yani erkek üreme sistemi üzerinde de sperm parametreleri, testis sağlığı günümüzde de artık infertilite sorunu da çok sıklıkla artıyor. Bunun
1: ne net sorun?
0: Veya kısırlık problemleri de çok fazla görülmeye başladı. Tabii burada suçlayıcı çok şey var. Hani şu an için günümüzde en fazla sorulan işte pestisitli gıdalar, çevresel faktörlerin, işte kullandığımız telefondan ne kadar radyasyona maruz kaldığımız, çok fazla işlenmiş gıda dağlar falan çok fazla suçlanacak şeyler var ama bunun dışında bunlardan ne kadar kaçınabiliriz o da takdire yani herkese göre değişkenlik gösterebilir ama sağlıklı yönetebilmek de bireysel açıdan mümkün olabilir bence.
1: Şimdi yürüyün diyorlar bir de örneğin taş içinde yürümeyi öneriyorlar. Ben yüzüyüm dedim. Hayır yürüyeceksin dediler. Neden?
0: Yani hiçbir şey yapamıyorsan yürümek öyle ama bence yürümekten ziyade belli bir direnç ve egzersizler yapmak çok daha kıymetli. Ben bunu taş için söylemedim tabii ki. Taş için eskiden traktöre falan binin derlerdi. Hani düşmesi için
1: ha, yok,
0: taşı. Yani böyle hoplayın zıplayın ip evet. atlayın tarzı evet, şeyler söylenir. O taşın hareketi anlamında hatta taşın yeri tersse böbrek içerisinde kaliksel yapıcısın alt bölgedeyse hafif amuda kalkarsın sonra tekrar zıplarsın. Ona göre bir açılanmaya göre bir hareket silsilesi söylenebilir. O farklı tabii ki.
1: Oluşumunu engellemek için yürümek.
0: Oluşumunu engelleme. Yani şöyle bir şey. Böyle sedanter yaşam tarzı diye bir durum var. Hani bir oda yaşıyor. Her şey bir oda. Her şey dikey olarak yaşıyoruz. Artık günümüzde metropollerde yaşıyoruz. Aracımıza bindik. Otoparkımızda indik. İşte plazaya çıktık. Oradan çıktık. Büromuzda oturuyoruz falan. Bunlar tabii sedanter bir yaşam tarzı. Dolayısıyla bu bütün sağlık problemleri için aslında net bir şey. Ortopedik problemleriniz, ürolojik anlamda sedanter yaşantı tabii ki taş potansiyelini arttıracak. Bunun yanında başka sağlık sorunlarına da zemin hazırlayacak zaten.
1: Yani kimi uzmanların savunduğu insanların sorunu işte ayağa kalkmakla başladı, iki ayak üstünde yürümekle evet. başladı diye katılıyor musunuz? Herhalde katılıyor gibisiniz. Yani.
0: Evrimsel süreç anlamında.
1: Biz de eskiden dört ayakken bu kadar sorunumuz yoktu herhalde.
0: Tabii şimdi o zaman avcı toplayıcı bir dönemden şimdi farklı bir döneme evrildi ki dolayısıyla bu evrilmenin bize getirdiği kolaylıklar dışında ömrümüz uzadı. Keza ama sağlığı nasıl yöneteceğimiz konusunda hep farklı farklı senaryolar üretilmekte. Bu senaryoların doğruluk payları da çok çeşitli. Hani hangi senaryoda ne kadar buna zemin hazırlayabiliriz tartışmaya açık konular bunlar.
1: Yani her yerde gelip düğümleniyor. Ömür uzuyor ama giderek doğadan ve hani insanca yaşamaktan da uzaklaşarak uzatıyoruz ömrümüzü galiba. Biraz onun için az önce altında çizdiğiniz gibi sosyalleşmeyi inkar etmemek öyle değil mi? İşte hayatın içinde sağlıklı olabilmek için bazı şeylerden fedakarlık etmeyi öğrenmek gerekiyor. İşte et yememek, az yemek, ne bileyim sebze yemeği veya biraz tabii sağlıklısını bulabilirsek, hormonsunu bulabilirsek gibi arkasından pek çok soru da geliyor. Çünkü arkasından hemen bir beslenme uzmanını çağırmamız gerekirmiş demek ki. O da çaresiz kalınca imamı çağıracağız.
2: Evet.
1: Evet efendim buyurunuz.
2: Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim.
2: Yayınımızın sonuna geldik. Öğrenmediğimiz, bilmediğimiz şeyleri öğrendik. Özellikle pardon, biliyorum demişti. İlk başta hatırlıyorsunuz değil mi? Koltuğa otururken. Ama her zaman bilmediğimiz şeyler çok fazla. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Gerçekten buradan çok keyif aldım.
2: Ne mutlu.
0: Radyo gibi bir programda böyle sesimizi duyurmak hani hep böyle klişe laflardır ama hakikaten çok keyifli ve çok mutlu oldum.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim ikinci bölümde görüşeceğiz birazdan.

Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 6 Mayıs Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Balıkesir 22, Bilecik 16, Bursa 20, Çanakkale 22, Edirne 25, İstanbul 18, Kırklareli 25, Kocaeli 19, Sakarya 20, Tekirdağ 17, Yalova 19 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 15, Aydın 24, Denizli 20, Kütahya 16, İzmir 23, Manisa 24, Muğla 21, Uşak 16 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Adana'nın kuzey kesimleriyle Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 21, Antalya 22, Burdur 18, Hatay 21, Isparta 18, Kahramanmaraş 20, Mersin 21, Osmaniye 22 derece. İç Anadolu bölgesi çok bulutlu, bölge genelinde Konya hariç aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışlar bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 15, Ankara 14, Çankırı 18, Eskişehir 14, Karaman 16, Kayseri ve Kırıkkale 15, Kırşehir 14, Konya 15, Nevşehir 13, Niğde 14, Sivas ve Yozgat 13 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri hariç aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı görülecek. Bartın 18, Bolu 15, Düzce ve Karabük 18, Kastamonu ve Zonguldak 14 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. İç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Amasya 18, Artvin ve Bayburt 13, Çorum 16, Giresun 15, Gümüşhane 14, Ordu 15, Rize ve Samsun 16, Sinop ve Tokat 17, Trabzon 15 derece. Doğu Anadolu bölgesi çok bulutlu, bölge genelinde Van hariç aralıklı sağanak yağış, kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Ağrı 14, Ardahan 11, Bingöl 16, Bitlis 11, Elazığ 17, Erzincan 16, Erzurum 12, Hakkari 13, Iğdır 21, Kars 12, Malatya 17, Muş 16, Tunceli 17, Şırnak ve Van 14 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adıyaman 19, Batman 20, Diyarbakır ve Gaziantep 18, Kilis 19, Mardin 17, Şanlıurfa 20, Siirt 19 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Opasinop arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava yağmurlu, batısı çok bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyot boyunca fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzeye geçen Akkale-Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda oylamaya hile kalıştırıldığı iddialarına ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava açılan sanıkların tamamının savunmalarını yaptığı duruşmada davanın seyrini etkileyecek yeni belgeler dosyaya girdi. Mahkeme heyeti tarafların esas hakkındaki mütalaya karşı hazırlıklarını yapmaları amacıyla duruşmayı 1 Temmuz tarihine erteledi. Davada yargılanan 12 sanık hakkında kurultay sürecinde delegelere menfaat karşılığı oy kullandırmak suretiyle oylamaya hile karıştırma suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'le oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve gelini Zuhal Böcek'in mal varlığına el konuldu. Jandarma Genel Komutanlığı'nca 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 518 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 392 şüpheliden 122'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlıların işlemleri ise sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini, söz konusu düzenlemeyi önümüzdeki günlerde hayata geçireceklerini açıkladı. İsviçre Federal Halk Sağlığı Dairesi hantavirüs bulaşmış bir hastanın Zürih Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gördüğünü bildirdi. İsviçre'nin kamu yayın kuruluşu SRF'nin haberinde Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden ve hantavirüs vakalarının doğrulandığı yolcu gemisinde bulunan bir kişide virüs tespit edildiği belirtildi. Haberde Nisan sonunda Güney Amerika gezisinden dönen hastanın ilk belirtileri göstermesinin ardından hastaneye gittiği ve orada acilen izole edildiği bilgisine yer verildi. Haberde hastada Güney Afrika'da yaygın olan hantavirüsün bir varyantı olan Andes virüsünün tespit edildiği belirtildi. Ve spor, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulüp'te gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Yaptığı yazılı açıklamada diğer adaylara da birleşme çağrısı yapan Yıldırım, Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere adaylığı söz konusu olan tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir ifadelerini kullandı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Mersin Çeşmeli Otoyolu'nun Çeşmeli Kız Kalesi kesimi 2 ve 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Bergama-Soma yolunun 5 ve 7. kilometrelerinde BSK çalışması yapılması nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol şeritten 2 yönlü sağlanıyor. Devre-Kani-İya, Kastamonu-Ilgaz yolunun 66 ve 69. kilometrelerinde Karamlık-Dere Viyadüğü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 8 derece, Atina sağanak yağışlı 16, Belgrad sağanak yağışlı 17, Berlin sağanak yağışlı 10, Helsinki sağanak yağışlı -3, Kiev parça bulutlu 15, Kopenhag sağanak yağışlı 5, Londra sağanak yağışlı 7, Madrid sağanak yağışlı 7, Moskova çok bulutlu 14, Paris sağanak yağışlı 8, Priştine sağanak yağışlı 11, Roma çok bulutlu 14, Saraybosna parça bulutlu 8, Sofya sağanak yağışlı 9, Tiran parça bulutlu 13, Varşova sağanak yağışlı 12, Viyana sağanak yağışlı 14 ve Zürih sağanak yağışlı 9 derece. Asya kıtasında Amman çok bulutlu 9 derece, Aşgabat çok bulutlu 19, Astana sağanak yağışlı 8, Bağdat çok bulutlu 19, Bakü sağanak yağışlı 13, Bişkek çok bulutlu 11, Duşanbe çok bulutlu 15, Kabil parça bulutlu 8, Kerkük parça bulutlu 14, Kuveyt sağanak yağışlı 24, Medine sağanak yağışlı 25, Mekke sağanak yağışlı 25, Riyad sağanak yağışlı 25, Şam çok bulutlu 7, Tahran parça bulutlu 17, Taşkent çok bulutlu 18, Tiflis sağanak yağışlı 10 ve Tokyo parça bulutlu 11 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı 15 derece, Kahire çok bulutlu 13, Melbourne sağanak yağışlı 12, Montreal parça bulutlu 3, New York sağanak yağışlı 9, Sydney parça bulutlu 16 ve Washington parça bulutlu 5 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 3 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 12, Gümülcine parça bulutlu 10, Kırcaali sağanak yağışlı 6, Köln sağanak yağışlı 11, Komrat parça bulutlu 9, Köstence sağanak yağışlı 6, Münih sağanak yağışlı 11, Podgorica parça bulutlu 13, Selanik sağanak yağışlı 12, Şumlu sağanak yağışlı 6, Taraklia parça bulutlu 9, Valkaneş parça bulutlu 10, Zenitsa parça bulutlu 8, Gazimagosa sağanak yağışlı 9, Girne sağanak yağışlı 12, Lefkoşa parça bulutlu 7 ve Güzelyurt sağanak yağışlı 6 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Başlamadım.
1: Merhabalar sevgili dostlar.
0: Merhaba, benim merhabamı kabul etmedi Cenk Bey. İlla ki Haldun Bey merhaba diyecek dedi.
1: Bir kısa molanın ardından türkülerle devam edeceğiz. Epeydir yapmadığımız bu uygulama. Nereye yapmadık bu uygulamayı epeydir? Çünkü yeni çıkmış, böyle
0: taptaze bir bebek
1: dumanı üstünde tüten bir dijital albüm söz konusu ve o albümün sahibi Hakan Çakmak stüdyomuzda. Hoş geldin.
0: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Sizi gördüm. İyi oldum. Sağ olun, var olun.
1: Daha iyi olacağımız günler gelecek. Bu dijital albümde kaç tane türkü var Hakan'cığım?
2: Haldun abi 12 tane eser var. Hı hı. İki tane uzun hava, 10 tane normal kırık hava dediğimiz türkülerden oluşan bir albüm oldu. Çoğunluğunun bestesi bana ait.
1: Evet.
2: Birkaçının söz müzik yine bana ait. Dün akşam saatlerinde çıktı. Bakalım artık halkın tepkisi ne olur.
1: Hıdır Ellez'le beraber inşallah daha güzel olur. Dileklerinden evet. Bir tanesi tutsun diyelim.
2: Teşekkürler.
1: Ondan sonra bu albümün fikri nereden çıktı? Ne zamandır çalışıyordun üzerinde?
2: Bir senelik bir geçmişi var. Hı hı. Yaklaşık olarak tabii bu 4. solo albüm. Ya işim bu olduğu için müzisyenim. İster istemez bir şeyler geliyor zaman içerisinde. Söz geliyor aklıma, beste geliyor. O şekilde zaman içerisinde eserler oluşuyor ve bunu halka sunmak için çalışmalara başlıyorum.
1: Evet, o zaman bir tanesini bu türkülerden birini dinleyelim. Ondan sonra önce Odna olmak üzere albümden bahsedelim.
2: Olur.

0: lanet olsun. Evet. Dedi Hakan Çakmak.
1: Özellikle dünyada savaş tamtamları süratle çalarken ve biz de bunun sonucunun ne olacağını merak ederken, okulların, ilkokulların tepesinde bombalar patlarken 60'larca evet. öğrenci İran'da ölürken, çocuk ölürken bu lanet olsun çok hoş yakışmış evet. bu gündeme. Sevgili Ali Avcı yazmış sözlerini. Sen
0: selam
1: de
0: olsun Ali abi.
1: Ellerinize sağlık. Ahmet Özgül.
2: Evet, ASC Müzik'ten çıktı bu albüm Haldun abi. Hı hı. Bu eserin dediğin gibi sözlerini Ali abi yazdı, Ali Avcı. Ona da selam yolluyorum. Bestesini ben yaptım. Ahmet abiyle sıkı bir çalışmanın sonucunda bu albümü çıkardık.
1: Hasan Genç çaldı bağlamaları.
2: Bağlamaları Hasan
1: beraber.
2: Genç'le beraber çaldık. Ona da selamlar yolluyorum buradan.
1: Evet, diğer müzisyenlerin adını da
2: Nefes
1: analım.
2: Sazlar'da Buğra Kutbay var.
1: Evet.
2: Buğra çaldı Nefes Sazlar. Gitarları Ahmet abi çaldı. Ahmet Özgül çaldı. Basları İskender Kar çaldı Haldun abi.
1: Başka renk var mı?
2: Onun dışında bir de kemane. Sefacan Merdivan var. Hı hı. Kemaneyi de o çaldı.
1: Ve de ritim.
2: Ritimi Ahmet abi kendi hazırladı.
1: Evet.
2: O şekilde oldu.
1: Sampling meetingleri. Ellerinize, bütün ekibin emeğine sağlık. Lanet olsun sözler içinde. Evet. Alevci'ye teşekkür ediyoruz.
0: Ve vokalde lanet olsun da onu da
2: evet,
0: söyleyelim.
2: Vokalde de Aybüke Durak. Aybüke'ye de selamlar.
0: Sağ olsun. Evet.
1: Hasan zaten hepimizin sevdiği, çok takdir. Benim şahsen evet. çok sevdiğim evet, bir sanatçı evet, arkadaşım.
2: Evet, aynen.
1: Yani şunu da söyleyelim ki bağlama çalan biri olarak net bir şekilde söylüyorum. Bağlamayı ayakta ya da amuda kalkarak da çalsa Hasan kadar kıymetli olmaz evet, ki. Evet. Hasan zaten maharetini konuşmaya gerek yok ama
2: aynen.
1: kişilik olarak ben önce iyi insan olmak gerek. O
2: kesinlikle.
1: Da onlardan bir tanesi.
2: Kesinlikle.
1: Ve güzel bir işbirliğiniz var. Onun da evet. Keyfini çıkarın diyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Peki o zaman bir miktarda şeyden bahsedelim. Biz Çakmak'tan bahsedelim. Hayatını bize bir küçük özetlesin. Tanımayanlar vardır.
2: Haldun abi 1982 yılında Sivas Şarkışla Mescitli Köyü'nde dünyaya gelmişim. 92 yılından beri müzikle iç içeyim. Müzik mağazamız var. Hem bağlama dersleri veriyorum. Kitaplarım var.
1: Hakan Çakmak Müzik Merkezi HCM diye.
2: HCM Müzik evet, Dikmen'de, Çankaya Dikmen'de. Yani öğrenci yetiştiriyorum.
1: Alaylı mısın, okullu musun?
2: Usta çırak ilişkisiyle yetiştim.
1: Şimdi sevgili dostlar, usta çırak ilişkisiyle yetişmek ustalık anlamında çok önemli bir şey. Nedir onunla? Özellik. Ama Hakan'ın bir farkı daha var. Ben okullu değilim deyip işi bırakmamış, yan gelip yatmamış.
2: Evet.
1: Bu anlamda çok güzel yayınlar da çıkarmış. Onlardan da bahseder misin bize?
2: İki tane kitabım var. İlk 2014'te Çocuklar İçin Bağlama Metodu kitabını yaptım. Patenti de bana ait. Yani hı hı. bugüne kadar kimse öyle bir şey düşünmemiş. Bunu bir eksik olarak gördüm. İlk kitabım Çocuklar İçin Bağlama Metodu çıktı. Kolay Eğitim serisi. Ve şu anda 6. baskısı çıkıyor. Çok ciddi satış tirajlarına ulaştı Haldun abi. İşte geçen sene bağlama düzenine göre Türkü Notaları ve Türkü Repertuarı adlı bir
1: ben de faydalanıyorum
2: kitap
1: evet.
2: hazırladım. Çok teşekkür ederim. O da 2. baskıya giriyor. Çok dinleyiciye, meraklısına çok teşekkür ediyorum. Çok ciddi ilgi gösteriyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor.
1: Çocuk öğrenci sayın nasıl?
2: Yani 300 civarında bir öğrencim var.
0: Oo, çok iyi.
1: Şaka.
2: Tabii.
0: Gerçekten.
2: Akşama kadar tabii şişiyor artık kafa ister istemez. O yüzden çok fazla programlara katılamıyorum. Hı-hı. Dinlemeyi tercih ediyorum akşamları.
1: Hı-hı.
2: Yani bu işin mutfağındayım daha çok.
1: Kaç çocuk bunlardan, 300'den kaç çocuk?
2: Yani çocuk ve orta yaş grubu yaklaşık yarısından fazla. Hı-hı. Geriye kalan da orta yaş ve üstü.
1: Meslek grupları nasıl ilgi gösteriyor? Akşam işten çıkıp mı geliyorlar mesela?
2: Tabii hafta içi genelde o şekilde bir plan yürütüyoruz Haldun abi. Cumartesi pazarda grup dersleri sabahtan akşama kadar yoğun bir şekilde, yoğun bir tempoyla devam ediyor.
1: Yani hem özel hem grup derslerimiz
2: evet,
1: var.
2: Sağ olsun Hasan Genç de HCM Müzik'te katkıda bulunuyor. O da bağlama dersleri veriyor. Onun da bilgisinden faydalanıyoruz. şu bu ara el ele beraber yürütüyoruz.
1: Harika. Başka enstrümanlar var mı?
2: Gitar var, keman var, piyano var.
1: Oo. Çok iyi.
0: Banka yok mu?
1: Merkezde bir stüdyonuz da var.
2: Evet, evet.
1: Kendi kayıtlarınızı yapabiliyorsunuz. O zaman gidip bir kayıt yapalım orada.
0: Tabii. Yapalım. Sen türkü söyle, ben şiir okuyayım.
2: Aynı zamanda müzik aleti satışı da yapıyoruz.
1: Ha, evet, tam bir müzik merkezi Hakan Çakmak Müzik Merkezi sevgili dostlar. Dediğimiz gibi sosyal medyadan Hakan'ı bulup oradan ulaşabilirsiniz. İhtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Sorularınızı da cevaplayacaktır. Ve de bu albüm çıktı, yüklendi dijital platformlara. Eskiden olduğu gibi yine klipler çekiliyor mu? Ben epeydir uzağımdayım.
2: Haldun abi, bu albümde 5 tane klip birden çektim. Hepsi de YouTube ve tüm dijital platformlara yüklendi. 12 eser var, 5'i kliple. Yani aynı anda hepsini insanların beğenisine sunmak istedim. Çünkü oranın yoğunluğuyla çok fazla fırsat bulup da çok ilgilenemiyorum. O yüzden hepsini aynı anda çekip yükledim yani.
0: Yönetmenliği kim yaptı? Çok özür dilerim.
1: Estağfurullah.
2: Yönetmenini Ahmet Özgür'le beraber yaptık.
0: Beraber.
2: Emel Hanım.
1: Klipleri mi soruyorsun?
0: Klipleri soruyorum. Ha, evet.
2: Klibin yönetmeni de Özcan İşbil yaptı. Ona da buradan selamlar yolluyorum.
0: Selamlar gönderelim. O zaman Hakan Çakmak'tan bir türkü daha dinleyelim.

desem çok özledim, sözcükler boğazımda. Yıllar yılı yol gözledim, tat kalmadı ağzımda. Yıllar yılı yol gözledim, tat kalmadı ağzımda. Sen gelirsen karlar erir, bahar gelir sevdiğim. Sen gelirsen dağlar lale, sümbül açar sevdiğim.

0: Bizde. Evet, bizdeymiş. O zaman ben de Hakan'a dönüyorum. Nasıl çıkıyor bu besteler?
1: Yani
0: sözler.
1: Duygusal insanlarız Emel Hanım. Yani elimizde olmayan sebeplerden dolayı her şeyden etkileniyoruz. İşte müzisyeniz. Hı hı. Her şeye çabuk inciniyoruz. Her şeyden çabuk etkileniyoruz. Yolda giderken bir kedi görüyorum. Yani mağdur bir durumdaysa gizli gizli oturup ağlıyorum. Türk sineması izliyorum, oturup ağlıyorum. Yani elimizde olmayan sebeplerden dolayı çıkıyor, yani öyle söyleyeyim.
0: O duygular kaleme dökülüyor yani. Evet,
2: evet. Kediler deyince ya sevgili Abdullah geldi aklıma. Ritim sanatçımız vardı Kültür Bakanlığı'nda falan, bilirsin. Kaybettik onu yakın geçmişte falan. Yani o böyle anlatırdı gelir. Hatta psikopat Apo derlerdi şeyde. Hı. Yani lakabı herkesin müzik camiasına vardır ya. O işte derdi abi. Yalnız bir adamdı. Yalnız yaşıyor. İşte kedilerle bir dünya kurmuş kendine. Bir sürü kedi işte besliyor, mesliyor filan. İşte onlara gelinlik giydiriyorum abi, evlendiriyorum filan gibi anlatırdı böyle. Fakat yani ne yapsın? Başka kimsesi yoktu ki. Evet, yani öyle. Gerçekten öyle güzel bir çocuktu yani. Onu da rahmetle analım.
0: Rahmetle analım, evet.
2: Sen Gelir Seni dinledik. Bu kime yazıldı bu?
1: Söz müzik benim Haldun abi. Yani birisi yok. Yani birisi olduğu için değil Haldun abi, inan. Yani.
2: Ben de bütün böyle bestekarlara bu soruyu sorup hepsinden aynı cevabı almaktan çok bıktım artık.
1: İnan birisi değil yani. Biz öyle bir şey yok yani.
0: Ben de sorardım bu soruyu birçok kez. Bana bir gün biri dedi ki birine yazmak gerekmiyor. O hayalinde de olabilir. Var olmasını evet, istediğin biri de olabilir demişti.
2: İşte ben de aslında diyorum ki hayal ettiğin biri mi, onu da söyleyeyim ama insanlar genellikle bu özellerini saklamak istiyor. Açıklamak istemiyorum.
1: Tüm samimiyetimle söylüyorum. Olsa söylerim yani. Gerçekten.
2: Evet, mesela ben bizim Sıddık Doğan'a hep şeyi sorarım. Her seferinde sorarım. Onu da çok güzel besteler var.
0: Evet.
2: Çoban Yıldızı'nı ben de okudum hatta. Dedim ki bunu kime yazdın? Şeyde yayın dışında konuşuyoruz. Ya dedi ki ben bir gün dedi Gaziantep'ten Antalya'ya otobüsle gece gidiyordum. Ayı gördüm öyle işte. Dedim ki hayır ya, bu kadar da değil. Ama ayı, böyle dedi. Yine, o zaman yazdım dedi. İyi peki dedim yani. Evet. Ben ne duygularla o türküyü çok seviyorum. Çok evet, da duyarım, okuyorum falan. Yani o adam pat diye böyle dedi.
0: Ben de
2: yayında
0: sordum
2: yani.
0: Hatırlıyor musun?
2: Doğru işte.
0: Konuk olduğunda aynı cevabı
2: adam
0: vermişti.
2: Şey, zaten Sıddık bir öğretmen edasiler falan şey yapar böyle.
0: Çok güzel, evet.
2: Doğrucu
0: çok felsefi sözleri var.
2: Evet. Sen ustalarla çalıştın. Kimleri en çok etkiledi seni?
1: Ben Musa Eroğlu hocam beni çok tabii etkiliyor.
2: Hangimiz etkilemiyor ki zaten?
1: Ya, zaten yoğun olarak ona kapıldım. Yani onun duygularıyla harmanladım kendi duygularımı. Küçükten beri tabii bütün albümdeki bütün türkülerini ve tek tek bilirim yani.
2: Albüm sırasında orada oturdu mu? Koltukta dinledi mi?
1: Hoca şu an yaylada. Bu albümü henüz dinlemedi. İki tane, hatta bu albümü uzun hava koydum Haldun abi. Kendisi istedi. Hakan benden iki tane uzun hava okursan.
2: O kayıtlar yani, sırasında hiç dinlemedi mi kayıtları?
1: Emir Demir'i keser dedik. Yani bir öyle çok kısa mix zamanında böyle bir denk geldi.
2: O çünkü o koltukta oturur. Evet. Talimatlar verir. Kavalı çıkar oradan. Sağ olsun, var olsun hepimizin. Evet, yani aynen, de aynen. Başımızdan eksik olmasın.
1: Tabii.
2: Bir türkü daha mı dinlesek?
0: Evet, bir türkü daha dinleyelim sevgili Cenk.

0: Umarım bulur ve gelir.
1: Sabret deme iki gözüm. Söz Fikret Tahtacı, müzik Hakan Çakmak. Evet. Fikret Tahtacı?
2: Fikret Tahtacı benim öğrencim Haldun abi.
1: Bağlama öğrenci mi?
2: Evet, ona da buradan selamlarımı yollayayım. Çok sevdiğim bir kardeşim. O da bir kitap yaptı, şiir kitabı. İşte kitabı önümüze koydu.
0: Ben.
2: Öyle gelişti olayı.
1: Kaç yaşlarında Fikret Tahtacı?
2: Fikret 30 yaşlarında.
1: Genç bir
2: kardeşim.
1: Nereli?
2: Karslı olması lazım.
1: Yani onun için ne kadar bir büyük gururdur değil mi şimdi?
2: Tabii, çok mutlu. Ben de mutluyum. İkisi birbirini tamamladı, söz ve beste. Bana da çok anlamlı gelen bir şiir. Hı hı. Öyle gelişti.
1: Yani ona şimdi çok da şey oldu, böyle bir ne derim, teşvik de oldu. Bundan tabii, sonra daha tabii. Çok yazacak. Kesinlikle. Daha güzel şeyler yazacak eminim ki. Evet, şiir okuyucu Emel Hanım. Siz ne dersiniz bu sözler hakkında?
0: Aa, çok güzeldi, evet. 364 günün bir günü gel. Güzel, çok anlamlı, çok güzel. Bir güne de sığmaz gerçi ama ne bileyim yani. Güzel sözler hakikaten. Ne güzel yazabilmek. Yani biz de ya okumaya çalışıyoruz. Yani şiir severiz sadece. Kendimi öyle nitelendirebilirim.
2: Artık bir dahaki albümde bir şiir de siz okursunuz Emel Hanım.
0: Ha, evet. Olur mu? Mutluluk diyorum. Ne zaman albüm? Daha yeni yapılmış. Efendim, albüm yapmak isteyen dostlarımıza duyurulur.
1: Zaman çabuk geçer ya. Bir bakarsınız. Aynı. Diğer albüm gelmiş, sıraya girmiş.
0: Var mı böyle hazırda bekleyen besteler? İşte sonraya sakladığın?
2: Ya tabii sürekli bir şeyler geliştiriyorum. Olgunlaşıyor. Tabii zaman alıyor.
0: Muhakkak.
2: O tam olgunlaşma süreci bittikten sonra da artık tamam diyor.
0: Peki Hakan Çakmak'ın hayalleri nelerdir müzik anlamında?
2: Ya benim bir hırsım, bir hayalim yok açıkçası. Ben mutluyum. Yani böyle bir egom da yok. Az çok Haldun abi de beni tanır.
1: Evet.
2: Öyle bir hırsım yok, bir egom yok. Sadece içimden geldiği gibi davranıyorum. Kimseyle yarış içerisinde değilim. İki günlük dünya. İşte ne yapalım? İşte biz de gelmişiz dünyaya. İşte sevdiğimiz şeylerle uğraşıyoruz yani.
0: Ne güzel. İyi ki sevdiğiniz işler var. Yoksa sevmediğiniz işlerle meşgul olurdunuz tüm dünya
2: tabii,
0: gibi.
2: O büyük bir şans.
1: Yani mutlaka canım. Yani böyle bak da iyi bir şey.
0: Çok.
1: İşte sürekli bir yarış. Tabii ki yani bir rekabet var müzik aleminde ama sürekli bir yarış içerisinde olmak insanı çok yoran ve yıpratan bir şey. Hele şeyde özellikle sosyal medyada takip ediyorum. Artık usta çağındaki insanların tahammülsüzlüklerini okuyorum ya, sürekli eleştiriyorlar. Yani evet, eleştirmek insanların gelişimine katkıda da bulunursun, evet. Ama sürekli eleştirerek de ben varım ve benden başka hiç kimsenin yaptığı doğru değil anlamına geliyor, evet. Ki bu artık bence biraz sağlıksız da bir
2: doğru
1: şey.
2: Doğru söylüyorsun.
1: Yani akıl sağlığından şüphe etmeye başlıyorsun giderek.
2: Doğru söylüyorsun.
1: Yani gençler yetişecek, değişik şeyler yapacaklar, hata yapacaklar yahu. Yani hata yapmadan hangimiz yaşayabiliriz ki?
2: Mutlaka.
1: Bırakalım hata yapa yapa büyüsünler. Bir de ulu orta böyle genel şeyler yazmak yerine hani bu insanları açıp ya işte Hakan'cığım, Haldun'cığım, Ahmet'cığım neyse şunu şöyle mi yapsaydın acaba, bir dikkat et, evet. Bir bak şöyle şöyle olur demek, ne bileyim bir karşılaştığında işte Kızılay Müzik'te, işte Hakan Çakmak Müzik Merkezi'nde bunları orada bir araya geliyor insanlar, evet. Sonuçta yani, evet. Orada işte o gençlere daha yapıcı şeyler söylemek bence çok daha sağlıklı iletişim kurmak anlamına geliyor yani.
2: Kesinlikle.
1: Yoksa alıp bir yerden yere vuralım, o da bir daha yaptığına yapacağına pişman olsun, böyle bir dünya var mı?
2: Doğru söylüyorsun, katılıyorum.
0: Sanatın bir adım ilerleyebilmesi için de birlik ve bütünlük bence çok şart. Biraz önce Hakan çok güzel söyledi.
1: Ya, tam tersine diyorum, aykırılıklar yani. Olmalı sanatın gelişmesi için. Zaten aykırı olmayan adam sanatçı falan olamaz ki zaten ya. Bir farklı düşünecek, aykırı olacak. Yoksa bildiğimiz aynı sesler çıkar hep. İnsanlar.
0: Sanat aynı zamanda bilim. Yani bilim de böyle, tabii. Gelişmiyor mu?
1: Yani bir herkesin çizdiği gibi çizerse, herkesin bestesi gibi bestelerse
0: bir anlamı yok.
1: Ne olacak ki? Aynı şeyleri yapıp duralım.
0: Evet, her şey. Aynen. Herkes birbirinin aynısını yapar. Evet.
1: Onun için diyorum biraz hemen hani icat çıkarma derler ya büyükler. Biraz bırakın, evet. Ya. İnsanlar kendilerini anlatsınlar. Başka başka yollar bulsunlar. Başka başka laflar bulsunlar. İlla da bizim hep 7-8'lik iki dörtlük değiş mi yapacak bu insanlar? Evet. Yani bırakın artık ya, özgürce yapsınlar, yeni bir şeyler denesinler. Ta şunda ben de çok tutucuyum. Bugüne kadar repertuara geçmiş atamalı türkülerimizle çok fazla uğraşılmasın. Ben evet. bunu söylüyorum ama bestelere de karışmayalım insanların. O besteleri özgürce icra ettirilere de karışmayalım. Evet. Ya, yapsınlar yani. Evet.
0: Ve ileriki zamanlarda da bu yeni bestelenen eserler belki de bugün seslendirilen eserlerin aynısı olacak. Dilden dile, nesilden nesile aktarılacak. O yüzden de bu kapıları kapatmamamız
1: gerekiyor.
0: Diyor musun
1: Sivas'a peki?
2: Ben köyü çok severim. Yani Anadolu'nun her tarafını seviyorum. O doğallığı, o atmosferi. Yaşımız genç ama çok bağlıyımdır genlerime, köyüme, kültürüme. Dolayısıyla her yıl 2-3 kez Sivas'a giderim, köyüme giderim. Annem zaten Sivri Alanlı, Aşık Veysel'in akrabası kendisi. Hemen yanında da babamın köyü var. Oraları bir geziyorum, dolaşıyorum, birkaç gün kalıyorum. Kafamı dinleyip geliyorum.
1: Nasıl evlenmişler?
2: Ya tabii köy yerinde işte görmüşler birbirlerini.
1: Yakın köy deyince yani mutlaka görmüşler. Ben magazin yapıyorum biraz.
0: Bence Hakan'ı besleyen de köyüne olan, kültürüne olan bağlılığın evet. bence çok etkisi var diye düşünüyorum. Çok bilmiyorum önemli. Sen nasıl yorumlarsın?
2: Tabii tabii ya, iyi ki kültürümüz var, iyi ki bağlamamız var, iyi ki halk müziğimiz var yani.
1: Yani Musa Erol dedik ya az önce. Evet. Onun bu bir türlü performansını hiç aşağılara düşürmemesi onun köylülüğünü çok sahiplenmesindendir derim ben. Evet. Hiç bırakmadı, hiç vazgeçmedi muttan. Yani evet. her sene işte bütün bir yaz orada geçirir. Kışın bile gitmeye başladı artık. Evet. İşte oradan beslendi.
0: Evet.
1: Sonra olağanüstü bir şiir repertuarı var. Evet. Yani Musa abi otursun 5000 şiir arka arkaya okur evet. kalkar yani. Evet. Başkalarının şiirlerini. Yani doğru. İşte onun için kolay kolay Musa Erol olmuyor. Bu tabii. özellikleri taşıdığı için de oluyor.
0: Ne diyor? Yani. Çünkü 4000 tane kitap okudum diyor. Yanlış hatırlamıyorsam evet, değil mi? Evet, evet. Bir konserde öyle demişti.
1: Yani okuyor bir de şey hani bu şiiri ezberliyor ve tabii. yani öyle her şiiri de alıp bestelemiyor işte o kadar yoğun bir şiir şeyi var, repertuarı var hı hı. ki yani sonra bazı şeyleri gerçekten bilim adamı düzeyinde de değerlendirebiliyor.
0: Kesinlikle. Bunları evet.
1: da ben çok defaten şahit oldum. Onun için de özellikle son zamanlarda çok tartışılan o özellikle inanç konusunda bazı şeyleri gerçekten bilim adamı düzeyinde de değerlendirebiliyor.
0: Kesinlikle.
1: Bunları
0: evet.
1: da ben çok defaten şahit oldum. Onun için de özellikle son zamanlarda çok tartışılan o özellikle inanç konusunda falan şey ben ne diyorsa altına imzamı atıyorum. Ben de.

0: Laboratuvarda halen bu isme bir kürsü açılmadıysa bu da o akademinin ayıbıdır derim ben yani evet. Gerçekten. Hep öldükten sonra insanları takdir ederiz ya biz. Oysa ki bu insan böyle incelenmesi gereken bir insan. Gerçekten büyüteç altına alınması yani gereken bir insan.
1: Bizim ülkemizde bildiğin gibi öldükten sonra uzun ömürler diliyorum dedemize. Öldükten sonra kıymeti biliniyor. Evet. Kürsüler açılıyor, büstler yapılıyor bilmem ne. Ama tabii ki hiçbir anlamı yok. Peki sen dedin ki biraz önce o kitaptan seçtim. Öğrencimin kitabından seçerken neye dikkat et? Yani dikkat etmek de değil de ne seni o bu olmalı diyor yani. Hani ya bunu şimdi... açıklamak da bilmiyorum.
2: Kolay. Tabii şiir yazan dostlarımıza da buradan naçizane önerilerim olabilir. Hep birbirine benzer konular işlemesinler. Yani farklı bir konuya girip farklı bir konuyla o şiir yazarlarsa en azından ya buna benzer bir sürü şiir var demez. Hani onu besleyecek insanlar.
0: Yani şey hemen oldu demesinler değil mi Hakan?
2: Kesinlikle.
0: Biraz nadasa bıraksınlar. Kesinlikle. Biraz olgunlaşmasını. Peynir bile olgunlaştırılmış peynir evet. Arıyoruz değil evet, mi? Gidip evet. Beklemiş 6 evet. ay 9 ay 12 ay. Ya evet. Şiir pıt yazdın bitti. Hayır abi 3 ay sonra evet. Bir bakıyorsun. Hiç beğenmiyorsun kendi yazdığın aynen. Şiiri. Biraz aynen. Bıraksınlar. O, olmuyorsa da zorlamasınlar.
1: Demlenir değil mi? Çay bile demlenince
2: bir de
1: oluyor.
2: Güncel kalacak şiirler yazmalılar. Yani işte Aşık Veysel işte 80 yıl önce uzununca bir yoldayım gidiyorum. Gündüz öyle bir yalın Türkçe kullanmış ki bugün hala 5 yaşındaki çocuk o sözleri okuyup anlayabiliyor.
0: Türkçe ne kadar kuruyor. Yalın çok ve önemli. Anlaşılabilirse tema olarak, konu olarak da sonsuza kadar evet. Yaşayacak şeyler.
2: Tabii.
0: Yani öyle bir bunları bulduktan sonra herhalde dilden dile kalıyor.
2: Kesinlikle.
0: İşte.
2: Hem derin hem anlaşılır.
0: Tabii.
1: Ya işte orada betimleme çok önemli bir şey gerçekten.
0: Evet.
1: Gördüğünü farklı bir şekilde betimlemek. Evet. İşte bu.
0: Şimdi son 3 dakikamız ve son biz veda ettiğimizde Hakan Çakmak'tan Kul Eyledi Zaman Bizi türküsünü de izleyerek gideceğiz. Bu 2-3 dakikada Hakan Çakmak bize ve dinleyicilerine ne demek ister acaba?
2: Yeni albümle ilgili konuşayım. Yeni albümün adı Durgun. Hakan Çakmak albüm adı Durgun. Dün tüm dijital platformlara yüklendi. YouTube sayfamızdan da kliplerimizi izleyebilirler.
0: Evet.
2: Hakan Çakmak YouTube kanalından, ASC Müziğin YouTube kanalından. Yani destek verirlerse, takip ederlerse tabii gücümüze güç katmış olurlar. Teşekkür ediyorum ilgilerine. Size teşekkür ediyorum. Radyo Meteoroloji'ye çok teşekkür ediyorum. Haldun abi sana, Emel Hanım sana davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu yolun yolcusuyuz. Yola devam.
0: Tabii.
2: Gücüm yettiğince diyeceklerim bu kadar Haldun abiye.
0: Bu yolun yolcusun, biz de bu yolun yolcusuyuz. Evet. Ve senin gibi üreten sevgili dostlarımız olduğu sürece zaten hep beraber yürüyeceğiz. Evet. Adım adım birbirimize destek olarak biz evet. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Ben
1: bugün
2: teşekkür ederim.
1: Değerli ozanlarımızı da andık. Adlarını yad ettik. Sevgili Hakan'a da biz de teşekkür ediyoruz. Durgun albümünün yolu açık olsun. Işığı alkışlayanı bol olsun. Haftaya görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 6 Mayıs Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Balıkesir 22, Bilecik 16, Bursa 20, Çanakkale 22, Edirne 25, İstanbul 18, Kırklareli 25, Kocaeli 19, Sakarya 20, Tekirdağ 17, Yalova 19 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 15, Aydın 24, Denizli 20, Kütahya 16, İzmir 23, Manisa 24, Muğla 21, Uşak 16 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Adana'nın kuzey kesimleriyle Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 21, Antalya 22, Burdur 18, Hatay 21, Isparta 18, Kahramanmaraş 20, Mersin 21, Osmaniye 22 derece. İç Anadolu bölgesi çok bulutlu, bölge genelinde Konya hariç aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışlar bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 15, Ankara 14, Çankırı 18, Eskişehir 14, Karaman 16, Kayseri ve Kırıkkale 15, Kırşehir 14, Konya 15, Nevşehir 13, Niğde 14, Sivas ve Yozgat 13 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri hariç aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı görülecek. Bartın 18, Bolu 15, Düzce ve Karabük 18, Kastamonu ve Zonguldak 14 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. İç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Amasya 18, Artvin ve Bayburt 13, Çorum 16, Giresun 15, Gümüşhane 14, Ordu 15, Rize ve Samsun 16, Sinop ve Tokat 17, Trabzon 15 derece. Doğu Anadolu bölgesi çok bulutlu, bölge genelinde Van hariç aralıklı sağanak yağış, kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Ağrı 14, Ardahan 11, Bingöl 16, Bitlis 11, Elazığ 17, Erzincan 16, Erzurum 12, Hakkari 13, Iğdır 21, Kars 12, Malatya 17, Muş 16, Tunceli 17, Şırnak ve Van 14 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adıyaman 19, Batman 20, Diyarbakır ve Gaziantep 18, Kilis 19, Mardin 17, Şanlıurfa 20, Siirt 19 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 7 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah ve akşam saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı, az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 77'si tutuklu, 5'i müşteki sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın bugün 33. duruşması görülüyor. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları katılıyor. Duruşmada tutuklu sanık Volkan Ateş'in savunması alınıyor. Dışişleri Bakanlığı Çat'ta Barka Tolorom adasında konuşlu askeri üste düzenlenen terör saldırısını kınadı. Bakanlığın açıklamasında Türkiye'nin terörle mücadelesinde Çad'a desteğini sürdüreceği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan eski Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi TUSAŞ arasında Milli Muharip Uçak Kağan için tedarik sözleşmesi imzalandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin iade edilmeye başlandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre başvuru bedelleri başvuru sırasında Ziraat Bankası tarafından başvuru sahibi adına açılan hesaba iade edilecek. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partinin ilk kongresinin 19 Mayıs Salı günü Samsunlu İlk Adım ilçesinde düzenleneceğini duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı karayolu trafik kazası istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Türkiye'de geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı bir önceki yıla göre %7,3 artarak 1.549.574 oldu. Kazalar sonucu 6.035 kişi hayatını kaybetti, 403.937 kişi de yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul etmesi halinde Destansı Öfke operasyonunun biteceğini, Hürmüz Boğazı'nın İran'da dahil olmak üzere herkese açılacağını açıkladı. Trump, şartların kabul edilmemesi halinde ise bombardımanın başlayacağını ve bunun öncekinden çok daha yüksek bir düzeyde ve yoğunlukta olacağını belirtti. Ve spor, Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, adaylığını duyuran ve birleşme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Alman ekibi Bayern Münih bu akşam deplasmandaki ilk maçta 5-4 yenildiği Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Mücadele TRT1 ve TRT'nin dijital platformu Tabii'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Güneybatı çevre yolunun 32 ila 35. kilometrelerinde Edremit-Balıkesir istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü olacak şekilde kontrollü sağlanıyor. Devrekhani Kastamonu Ilgaz yolunun 66 ila 69. kilometrelerinde Dipam mevkiinde Karanlıkdere viyadüğü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyor.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: deniz çayırları. Su altının kıyılar boyunca uzanan eşsiz, kadim, bereketli ormanları. Balıklardan deniz atlarına yüzlerce türün beslenme, barınma, korunma ve üreme alanı. Gezegenimizin geleceği. Nefes kaynağımız deniz çayırlarının yaşamları, kirlilik ve bilinçsiz denizcilik faaliyetleri nedeniyle tehlike altında. Gemi çapalarının dipte sürütülmesiyle sökülen deniz çayırları. Oysaki yaşamın ve sürdürülebilir balıkçılığın en büyük destekçisi. Yaşamın geleceğine çapa atmayalım. Bizlere nefes aldıran su altı ormanlarını birlikte koruyalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: 13 ayda Alo'yu 81 çağrı merkezimizde yaptığımız eğitim çalışmalarıyla 10.000 çocuğumuza çevre bilinci aşıladık. Atalarımızın mirası, çocuklarımızın emaneti olan çevreyi koruyoruz. Çocuklarımız değerli. Onlara çevre bilincini aşılıyoruz. Alo 181, Çevre Şehircilik Bakanlığı hizmet hattı.
1: Meteorolojinin sesi.

0: Çevren için bir şey yap.
1: Şişeni cam kumbarasına at. Pilleri geri dönüşüm kutularına.
2: Çevren için bir şey yap.
0: Havayı,
3: toprağı,
1: denizi koru.
2: Ambalaj atıkları çöp değildir. Unutma.
3: Çevrene sahip çık.
4: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: O hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatta.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı
0: kuruldu. Bir kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 6 Mayıs Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Balıkesir 22, Bilecik 16, Bursa 20, Çanakkale 22, Edirne 25, İstanbul 18, Kırklareli 25, Kocaeli 19, Sakarya 20, Tekirdağ 17, Yalova 19 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 15, Aydın 24, Denizli 20, Kütahya 16, İzmir 23, Manisa 24, Muğla 21, Uşak 16 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Adana'nın kuzey kesimleriyle Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 21, Antalya 22, Burdur 18, Hatay 21, Isparta 18, Kahramanmaraş 20, Mersin 21, Osmaniye 22 derece. İç Anadolu bölgesi çok bulutlu, bölge genelinde Konya hariç aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışlar bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 15, Ankara 14, Çankırı 18, Eskişehir 14, Karaman 16, Kayseri ve Kırıkkale 15, Kırşehir 14, Konya 15, Nevşehir 13, Niğde 14, Sivas ve Yozgat 13 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri hariç aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı görülecek. Bartın 18, Bolu 15, Düzce ve Karabük 18, Kastamonu ve Zonguldak 14 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. İç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Amasya 18, Artvin ve Bayburt 13, Çorum 16, Giresun 15, Gümüşhane 14, Ordu 15, Rize ve Samsun 16, Sinop ve Tokat 17, Trabzon 15 derece. Doğu Anadolu bölgesi çok bulutlu, bölge genelinde Van hariç aralıklı sağanak yağış, kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Ağrı 14, Ardahan 11, Bingöl 16, Bitlis 11, Elazığ 17, Erzincan 16, Erzurum 12, Hakkari 13, Iğdır 21, Kars 12, Malatya 17, Muş 16, Tunceli 17, Şırnak ve Van 14 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adıyaman 19, Batman 20, Diyarbakır ve Gaziantep 18, Kilis 19, Mardin 17, Şanlıurfa 20, Siirt 19 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yarış uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne ilişkin 77'si tutuklu, 5'i müştekil sanık olmak üzere 414 sanığın yargılandığı davanın bugün 33. duruşması görülüyor. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklarla avukatları katılıyor. Duruşmada tutuklu sanık Volkan Ateş'in savunması alınıyor. Dışişleri Bakanlığı Çat'ta Barka Tolorom adasında konuşlu askeri üsse düzenlenen terör saldırısını kınadı. Bakanlığın açıklamasında Türkiye'nin terörle mücadelesinde Çad'a desteğini sürdüreceği belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan eski Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi TUSAŞ arasında Milli Muharip Uçak Kağan için tedarik sözleşmesi imzalandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin iade edilmeye başlandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre başvuru bedelleri başvuru sırasında Ziraat Bankası tarafından başvuru sahibi adına açılan hesaba iade edilecek. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, partinin ilk kongresinin 19 Mayıs Salı günü Samsun'un İlk Adım ilçesinde düzenleneceğini duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı karayolu trafik kazası istatistiklerini yayımladı. Verilere göre Türkiye'de geçen yıl meydana gelen trafik kazası sayısı bir önceki yıla göre %7,3 artarak 1.549.574 oldu. Kazalar sonucu 6.035 kişi hayatını kaybetti, 403.937 kişi de yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul etmesi halinde destansı öfke operasyonunun biteceğini, Hürmüz Boğazı'nın İran'da dahil olmak üzere herkese açılacağını açıkladı. Trump, şartların kabul edilmemesi halinde ise bombardımanın başlayacağını ve bunun öncekinden çok daha yüksek bir düzeyde ve yoğunlukta olacağını belirtti. Ve spor, Fenerbahçe Kulübü'nde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, adaylığını duyuran ve birleşme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Alman ekibi Bayern Münih, bu akşam deplasmandaki ilk maçta 5-4 yenildiği Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i konuk edecek. Münih'teki Allianz Arena'da oynanacak müsabaka Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Mücadele TRT1 ve TRT'nin dijital platformu Tabii'den canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Balıkesir Güneybatı çevre yolunun 32 ila 35. kilometrelerinde Edremit-Balıkesir istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü olacak şekilde kontrolü sağlanıyor. Devrekhani Kastamonu-Ilgaz yolunun 66 ila 69. kilometrelerinde Dipham mevkiinde Karanlıkdere Viyadüğü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: yaşam kaynağımız, zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat Var.

0: Çok güzel balıklar tutacağız değil mi baba? Bunlar ne baba?
1: Denizlerimize ne atarsanız onu çekersiniz. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakmak bizim elimizde.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 18.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 6 Mayıs Çarşamba. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Balıkesir 22, Bilecik 16, Bursa 20, Çanakkale 22, Edirne 25, İstanbul 18, Kırklareli 25, Kocaeli 19, Sakarya 20, Tekirdağ 17, Yalova 19 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı. Afyonkarahisar 15, Aydın 24, Denizli 20, Kütahya 16, İzmir 23, Manisa 24, Muğla 21, Uşak 16 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Adana'nın kuzey kesimleriyle Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana 21, Antalya 22, Burdur 18, Hatay 21, Isparta 18, Kahramanmaraş 20, Mersin 21, Osmaniye 22 derece. İç Anadolu bölgesi çok bulutlu, bölge genelinde Konya hariç aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışlar bölgenin doğusunun yükseklerinde yerel kuvvetli olacak. Aksaray 15, Ankara 14, Çankırı 18, Eskişehir 14, Karaman 16, Kayseri ve Kırıkkale 15, Kırşehir 14, Konya 15, Nevşehir 13, Niğde 14, Sivas ve Yozgat 13 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde Sinop ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri hariç aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı görülecek. Bartın 18, Bolu 15, Düzce ve Karabük 18, Kastamonu ve Zonguldak 14 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. İç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Amasya 18, Artvin ve Bayburt 13, Çorum 16, Giresun 15, Gümüşhane 14, Ordu 15, Rize ve Samsun 16, Sinop ve Tokat 17, Trabzon 15 derece. Doğu Anadolu bölgesi çok bulutlu, bölge genelinde Van hariç aralıklı sağanak yağış, kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Ağrı 14, Ardahan 11, Bingöl 16, Bitlis 11, Elazığ 17, Erzincan 16, Erzurum 12, Hakkari 13, Iğdır 21, Kars 12, Malatya 17, Muş 16, Tunceli 17, Şırnak ve Van 14 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adıyaman 19, Batman 20, Diyarbakır ve Gaziantep 18, Kilis 19, Mardin 17, Şanlıurfa 20, Siirt 19 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asrın felaketinde hasar gören 377 vakıf eserinden 276'sının restorasyonu tamamlandı. Kalan 101 eserin rekonstrüksiyonu yıl içinde nihayet erecek. 2026 yılında 377 eserin tamamı yeniden ihya edilmiş olacak dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nca 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 518 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 392 şüpheliden 122'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlıların işlemleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini, söz konusu düzenlemeyi önümüzdeki günlerde hayata geçireceklerini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul etmesi halinde destansı öfke operasyonunun biteceğini, Hürmüz Boğazı'nın İran'da dahil olmak üzere herkese açılacağını açıkladı. Trump, şartların kabul edilmemesi halinde ise bombardımanın başlayacağını ve bunun öncekinden çok daha yüksek bir düzeyde ve yoğunlukta olacağını belirtti. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, adaylığını duyuran ve birleşme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Güneybatı çevre yolunun 32 ila 35. kilometrelerinde Edremit-Balıkesir istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü olacak şekilde kontrolü sağlanıyor. Devrekhani-Kastamonu-Ilgaz yolunun 66 ila 69. kilometrelerinde Dipham mevkiinde Karanlıkdere Viyadüğü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere sesleniyoruz. Hani şu içimizdeki çocuktan bahsediyoruz ya hep. İçimizdeki çocuktan bahsedelim istiyorum size. İçindeki çocuk ne demek? Eğer ki yaşama karşı isteklerini unutmuyorsan, hala bir oyuncakçıya girdiğin zaman tebessüm oluşuyorsa yüzünde, çocukluğundan bir şarkıyı arayıp buluyorsan, o döneme ait bir çizgi filmi keyifle seyrediyorsan ya da mahallenin çocuklarıyla bir araya geldiğin zaman top oynamak istiyorsan, işte bunlar muhteşem şeyler. Çünkü içindeki çocuk sana inanmayı öğretir. Çünkü o her türlü adaletsizliği yaşamıştır ve senin yaşam tecrübelerinden en çok o incinir. 40 yaşında ve hala içindeki çocuğun size "yapsan ne olur ki?" demesini duyuyorsanız ermiş sayılırsınız yarı yarıya. İçimizdeki çocuğun canını yakan şeylerden de kurtulmamız lazım. İçimizdeki çocuğun canını en çok kimler yakmıştır sizce? "Hadi canım, yapamazsın." diyenler. "Hadi canım, bu yaşta olmaz." diyenler. Hatta bazen siz "canım ben bu ipi atlayamam ki" dediğiniz anda oyun hamuru mıncıklamaktan, renkli kalemlerle resim yapmaktan ya da ne bileyim Barış Manço'nun "Arkadaşım Eşek" şarkısını bağıra bağıra söylemekten çekiniyorsanız, işte sizin de içinizde onlardan vardır. Kurtulmaya bakacağız efendim onlardan. Nasıl yapacağız? Çocukluğunuzu bir hatırlayın. Asansöre bindiğinizde, aynalara baktığınızda, yüzünüzü komik şekillere soktuğunuzu hatırlarsınız. Ya da sizi yapmacıktan seven birisine karşı yüzünüzü asıp somurttuğunuzda, çocuk parkına anneniz sizi götürdüğünde, yekten oradaki herhangi birisiyle hemen arkadaş olup çok hızlı kaynaştığınızda, eminim hayat daha kolaydı. Peki ne oldu da birdenbire mendeburlaştık? Herkes bize sapık, katil, güvenilmez gelmeye başladı. Günaydın desek mi, demesek mi tereddütlerimizi ne zaman biz hayatımıza kattık? Çocukken gülmek ne rahattı. Oysa şimdi doyasıya gülebilmek için kahkaha kulüpleri var. Ne güzeldi koşmak. Öylesine koşmak yani. Sağlık için değil ya da ne bileyim bir yardım kampanyasında birisine yardım etmek için değil. Öylesine koşmak. İşte içimizdeki çocuk değişti. Onu zorla büyüttük. Arada bir o çocuğu salmak lazım. Salalım ki bakalım neler yapabilecek. Yaratıcılığımızı geliştirecek. Hareketlerimize hız kazandıracak. Bizi tatlandıracak. Bazılarımız mutlaka ki çocuk olmayı unuttu. Onları da hatırlatmak lazım. Çocuk olmayı hatırlamanın en kısa, en net yolu çocuk parklarında çocukları izlemek, onları gözlemek. Onlar neye gülüyorsa ona gülmek. Onlar neyle uğraşıyorsa onunla uğraşmak. Yani çocukları taklit ederek çocukluğunuza ulaşabilir misiniz? Evet, ulaşabilirsiniz. İlla çocuk parkı şart değil. Sevdiğiniz bir arkadaşınızın çocuğu da olur. Yanına gidin. Bakın bakalım neyle oynuyor, neye seviniyor, neye üzülüyor? Onu en içten kahkahalara boğan şey ne? Gıdıklanmak, masal dinlemek, renkli oyuncaklarla oynamak, ilgi. Evet, bırakın birileri sizinle ilgilensin. Bu ilgi büyük birisinin ilgisinden çok herhangi birisinin merhaba demesi de olabilir. Bunun keyfini çıkarın lütfen. Keyfini çıkarın ki hayat güzelleşsin. İçinizdeki o kırık parçalar birleşsin. İçindeki çocuğu bulup uyandırmakla büyümüş halini çocuklaştırmak farklı şeylerdir yalnız. Bazı kızlar yaparlar. Hatta bunun bir sevgi gösterisi olduğunu düşünürler. Genellikle de sevgililer arasında kızların çok yaptığı bir şeydir. Ağzı da buruştura buruştura bir çocuk taklidi. Tabii ki bunlardan bahsetmiyorum. İçindeki çocuktan bahsediyorum. Hayatı güzelleştiren o şeyden. İkisi arasındaki farkı bilmem anlatabildim mi? Umuyorum ki siz de içinizdeki çocukla çok yakın bir zamanda tekrar temasta olursunuz. En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere seslendim. Bir sonraki programımıza kadar içinizdeki çocuk aktif olarak daima yanınızda ve kulağınız bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

sevgili dinleyiciler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Müzik Sokağı programıyla huzurlarınızdayız. Müzik bütün kültürleri, milletleri birbirine bağlayan ve aralarında ortak bir dil oluşturan sanat. Müzik Sokağı'nın her köşesinde ayrı bir tarz, ayrı bir kültür ve ayrı bir tat bulmak mümkün. Biz de hepimizin severek dinlediği, hala dillerden düşmeyen, uluslararası platformda ün yapmış şarkıları bu programda sizlerle buluşturuyoruz. Müzik Sokağı'ndaki yolculuğumuza 1950'li yıllarla başlıyoruz. Amerikalı R&B şarkıcısı William Edward John ya da bilinen adıyla Little Willie John, 15 Kasım 1937'de Cullendale, Arkansas'ta doğdu. 1940'ların sonunda bir kilise grubunda şarkı söylemeye başladı. Bir yandan yetenek şovlarında da sahne alan John, önce Johnny Otis, sonra da müzisyen ve prodüktör Henry Glover tarafından keşfedildi. John 1955 yılında King Records'la anlaşma yaptı ve ufak tefek olmasından ötürü Little Willie lakabını aldı. 1950'li yıllarda ve 1960'ların başında müzik piyasasında yer alan sanatçı 1968 yılında hayata gözlerini yumdu. Sanatçının ilk kaydı Titus Turner'ın All Around the World şarkısının bir versiyonu oldu ve Billboard R&B listesinde 5. sıraya ulaştı. Bunu Need Your Love So Bad ve Fever gibi R&B hitleri takip etti. 1956 yılında çıkardığı Fever, 1958 yılında Peggy Lee tarafından seslendirilen versiyonuyla da çok popüler oldu. Fakat John tarafından piyasaya sürülen ilk hali 1 milyondan fazla sattı ve ona altın plak kazandırdı. Fever, yıllar içinde birçok sanatçı tarafından birçok tarzda seslendirildi. En bilinen versiyonu Peggy Lee tarafından kaydedilen hali. Bu versiyonuyla 1959 yılında gerçekleştirilen 1. Grammy ödüllerinde yılın şarkısı ödülüne aday gösterilen Fever, ilerleyen yıllarda Elvis Presley, Christina Aguilera, Madonna, The McCoys, La Lupe ve Beyoncé tarafından da seslendirildi. Yıllara meydan okuyan bu güzel şarkıyı Little Willie John'un sesinden dinliyoruz.

0: 50'li yıllardaki yolculuğumuz Doris Day ile devam ediyor. Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Doris Day, tam adıyla Doris Marianne Kappelhoff, 3 Nisan 1922 yılında doğdu. Kariyerine 1939 yılında bir grupta şarkıcı olarak başlayan Doris Day, 1945 yılında çıkardığı ilk kaydı Sentimental Journey ile popüler oldu. Gruptan ayrıldıktan sonra solo kariyerine devam eden sanatçı 1947'den 67'ye kadar 650'den fazla şarkı çıkararak 20. yüzyılın en önemli şarkıcılarından biri haline geldi. Aynı zamanda oyunculuğuyla da ön planda olan sanatçı 1956 yılında yapımcılığını Alfred Hitchcock'un yaptığı The Man Who Knew Too Much filminde James Stewart'la başrolleri paylaştı. Sanatçı bu filmde iki şarkı seslendirdi. Doris Day'in bu filmde seslendirdiği ve en iyi film müziği dalında Akademi Ödülü kazanan Que Sera Sera şarkısıyla programımıza devam ediyoruz.
1: Müzik Sokağı.

programımız 1960'lı yıllarla devam ediyor. 20. yüzyıl dünya müzik tarihinin kilometre taşlarından biri olan Amerikalı müzisyen, şarkıcı, söz yazarı, soul ve funk müziğin babası olarak adlandırılan James Brown, tam adıyla James Joseph Brown Jr., Tocco, Georgia'da bir kilise korosunda şarkı söyleyerek müzik hayatına başladı. 3 Mayıs 1933 yılında Güney Carolina'da doğan sanatçı, daha sonra adı Flames olarak değişen Gospel Starlighter adında yerel bir R&B grubunda solist olarak Please Please Please adındaki ilk profesyonel kaydını 1956 yılında çıkardı. Kariyeri 1960'lı yıllarda çıkardığı Live at the Apollo ve Papa's Got a Brand New Bag, I Feel Good ve It's a Man's Man's Man's World gibi hit single'larıyla parladı. 25 Aralık 2006 yılında kaybettiğimiz James Brown'un 1966 yılında müzikseverlerle buluşan şarkısı I Feel Good, şimdi Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: Müzik Sokağı'nda 60'lı yıllardaki yolculuğumuz devam ediyor. Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve piyanist Nathaniel Adams Coles ya da bilinen adıyla Nat King Cole 17 Mart 1919 yılında Alabama eyaletinin başkenti Montgomery'de doğdu. 1930'lu yıllarda daha çocukken müzik kariyerine başladı ve Nat Cole ismini benimsedi. Caz kulüplerinde orkestrasıyla çalışan Cole, 1936 yılında kardeşleriyle ilk müzik kaydını yaptı. UB Black Revüsü'nde piyanist olarak görev aldı ve bu gösteriyle ülke çapındaki tura katıldı. Long Beach'te 3 müzisyenle beraber kurduğu King Cole Swingers orkestrasıyla birlikte yerel barlarda çalıştı. Daha sonra Los Angeles'a taşınarak Nat King Cole Trio'yu kurdu. Cole bu üçlüde piyanist olarak görev alırken Oscar Moore grubun gitaristi, Wesley Prince de basçısıydı. Grup 1930'ların sonlarına kadar radyo kayıtları yaptı. Sanatçının ilk hit şarkısı 1940 yılında kaydettiği Sweet Lorraine oldu. Son albümü Love, 1964 yılının Aralık ayının ilk günlerinde akciğer kanseri tedavisi nedeniyle hastaneye yatmasından birkaç gün önce tamamlandı. Albümün çıkışı da ölümünden birkaç gün öncesine rastlıyor. 1965 yılında Billboard listesinde bu albüm 4 numaraya kadar yükseldi. Programımıza sanatçının sevilen şarkısı Love'la devam ediyoruz.
1: Müzik Sokağı devam ediyor.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Müzik Sokağı'nda sırada 70'li yıllar var. 11 Ağustos 1949 yılında doğan Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, gitarist Eric Howard Carmen ya da bilinen adıyla Eric Carmen, 1970'li ve 80'li yıllarda birçok hit şarkıyı imza attı. Çocuk yaşlarda müziğe ilgi duymaya başlayan sanatçı, 3 yaşında Cleveland Institute of Music'e kaydoldu. 6 yaşında keman dersleri almaya başlayan Carmen, 11 yaşında piyano çalmayı öğrendi. Gitar çalmayı kendi kendine öğrenen sanatçı, önce Cyrus Erie isimli bir grupta, daha sonra da Raspberries'de müzik yaşantısına devam etti. İlk iki solo single'ını 1976 yılında çıkaran sanatçı, solo kariyerinde de All By Myself, Never Gonna Fall In Love Again, She Did It, Hungry Eyes ve Make Me Lose Control gibi hit şarkılara imza attı. Sanatçının 1987 yılında kaydettiği Franca Previte ve John De Nicola'nın yazdığı Hungry Eyes şarkısı dönemin kült filmi Dirty Dancing'de yer aldı. Billboard 100 listesinde 4 numaraya yükselen bu güzel şarkı Müzik Sokağı'nda sizlerle buluşuyor.

Müzik Sokağı'nın 70'ler köşesinde sırada İsveçli pop grubu ABBA var. 1972 yılında Stockholm'de kurulan grup Agneta Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson ve Annifrid Lyngstad'dan oluşuyor. Grup ismini sanatçıların baş harflerinden alıyor. 1974-82 yıllarında popüler olan grup, 1974 yılında Birleşik Krallık'ta gerçekleştirilen Eurovision şarkı yarışmasında birinci olarak İsveç'e ilk ödülünü kazandırdı. ABBA, yarışma tarihindeki en başarılı grup olarak gösteriliyor. Toplamda 400 milyon satış rakamına ulaşan grup, tüm zamanların en çok satan sanatçıları arasında yerini alıyor. Grup İngilizce konuşulmayan bir ülkeden çıkıp, İngilizce konuşulan Birleşik Krallık, İrlanda, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde istikrarlı başarıyı yakalamış ilk gruptur. Latin Amerika'da da başarı yakalayan ABBA, hit şarkılarını İspanyolca söyledikleri bir albümde yayınladı. Grubun 1979 yılında yayınlanan Benny Andersson ve Björn Ulvaeus tarafından yazılan Gimme Gimme Gimme ya da bir diğer adıyla Amen After Midnight şarkısıyla programımıza devam ediyoruz.

0: programımız 1980'li yıllarına devam ediyor. Amerikalı şarkıcı ve gitarist Kenneth Clark Loggins ya da bilinen adıyla Kenny Loggins 7 Ocak 1948 yılında Everett, Washington'da doğdu. Şarkıcı Second Helping isimli bir grup kurdu ve bu grupla 1968-69 yıllarında 3 single çıkardı. 1977 yılında ilk solo albümü olan Celebrate Me Home albümünü yayınladı. 1980'li yıllarda birçok başarılı film müziğine imza atan Loggins, film müziklerinin kralı olarak anılmaya başlandı. 1984 yılında yayınlanan, başrolünde Kevin Bacon'ın rol aldığı kült film Footloose için yazdığı aynı isimli şarkı, Billboard 100 listesinde 3 hafta boyunca 1. sırada yer almayı başardı. 1985 yılında Akademi Ödülleri'nde en iyi film müziği dalında aday olmuş bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Müzik Sokağı.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Programımızın son şarkısı 80'li yıllardan. İtalyan asıllı Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, aktris, dansçı, prodüktör ve stil ikonu Madonna ya da tam adıyla Madonna Louise Ciccone 16 Ağustos 1958'de Bay City, Michigan'da dünyaya geldi. Dünya çapında 120 milyondan fazla satan albümleriyle Guinness Rekorlar kitabına tüm zamanların en başarılı ve albümleri en fazla satan kadın müzisyeni olarak geçti. Kariyerine dansçı olarak başlayan Madonna, 1979 yılında Fransız dansçı Patrick Hernandez'in ekibinde çıktığı dünya turnesinde müzisyen Dan Gilroy ile tanıştı. Gilroy, Madonna'nın daha sonraları ilk şarkıcılık tecrübesini yapacağı rock grubu Breakfast Club'la yolunun kesişmesine sebep oldu. 1980 yılında ikinci grubu Emi'de şarkı söylemeye başladı. Stephen Bray ile dans şarkıları yazıp bestelediler ve ikili performanslarıyla New York diskolarında boy gösterdiler. Müzik dünyasındaki bu ilk önemli deneyimler DJ ve prodüktör Mark Cummins'in de ilgisini çekti. Duyduğu sesten çok etkilenen Cummins, demoyu Seymour Stein'in kuruculuğunu yaptığı Sire Records'a ulaştırdı. Madonna 1982 yılında resmi olarak Sire Records'la anlaştı. Yayınlanan ilk single'ı Everybody, Billboard Hot 10 Club Chart'ta üst sıralara yerleşirken Billboard 100 listesi için beklenen sonucu getirmedi. Amerika'nın en çok dinlenen R&B radyolarında plağa dönmeye başlayan Madonna'nın 1983 yılında yayınlanan Burning Up ve Physical Attraction'dan oluşan ikinci single çalışması, şarkıcının dans listelerinde büyük başarı kazanmasını sağladı ve Sire Records'u bir albüm yapmak için harekete geçirdi. Kendi adını taşıyan ilk albümü Amerika'da büyük ses getirdi ve en iyi albümler listesinde 8 numaraya kadar çıkarak tüm dünyada 3 milyondan fazla sattı. Sanatçının 3. stüdyo albümü True Blue 1986 yılında yayımlandı. Albümde yer alan ve Madonna ile Patrick Leonard'ın birlikte yazdıkları şarkı La Isla Bonita, sanatçının İngiltere'de 4. bir numara single olma başarısını gösterdi. Şarkı ayrıca birçok ülkede listelerde birinci olurken birçoğunda da ilk 5'e girdi. Programımız Madonna'nın bu güzel şarkısıyla sona eriyor. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
2: Müzik Sokağı sona erdi.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 19.

sayın dinleyiciler. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yük, gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 6-26 derece, Bilecik 6-22, Bursa 8-24, Kocaeli ve Çanakkale 10-25, Edirne 9-27 derece. İstanbul 10-22, Kırklareli 9-25, Sakarya 8-24, Tekirdağ 9-20 ve Yalova 12-23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 5-18 derece, Aydın 12-28, Denizli 10-24, Kütahya 4-19 derece. İzmir 12-28, Manisa 11-28, Muğla 7-25, Uşak 6-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 11-24, Antalya 13-24, Burdur 7-21, Hatay 8-23 derece. Isparta 6-21, Kahramanmaraş 9-21, Mersin 12-22, Osmaniye 10-24 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Aksaray 4-18 derece, Ankara 6-18, Çankırı 6-21, Eskişehir 5-21, Karaman 5-18 derece. Kayseri ve Konya 4-18, Kırıkkale 7-20, Kırşehir 5-18, Nevşehir ve Niğde 4-16, Yozgat 5-16, Sivas 3-16 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 7-23 derece, Bolu 3-20, Düzce 7-24, Karabük 6-22, Kastamonu 5-20, Zonguldak 9-16 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Amasya hariç bölgenin iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 6-21 derece, Artvin 8-14, Bayburt 2-13, Çorum 5-19 derece. Giresun 9-17, Gümüşhane 3-14, Ordu 9-16, Rize 10-17 derece. Samsun 9-17, Sinop 11-18, Tokat 5-20, Trabzon 10-16 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Hakkari ve Şırnak hariç bölge geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin yüksek kesimleri ise karla karışık yağmurlu olacak. Ağrı 3-14 derece, Ardahan 1-10, Bingöl 4-17, Bitlis 2-12, Elazığ 5-18, Erzincan 5-16 derece. Erzurum 2-11, Hakkari 3-15, Iğdır 10-21, Kars 1-12, Malatya 6-18 derece. Muş 4-15, Tunceli 5-18, Şırnak 7-17 ve Van 4-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 8-21, Batman 8-22, Diyarbakır 7-20, Gaziantep 8-20 derece. Kilis 8-21, Mardin 7-19, Şanlıurfa 11-22 ve Siirt 8-20 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerine kadar güneydoğudan 2 ila 4, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, doğusunda yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, yer yer güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Güney Ege'de ise doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik Ticaret, Sanayi, Yatırım, Altyapı ve Enerji Komitesi 2. dönem toplantısı protokolüne imza atıldı. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında hükümlülerin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde istihdamı için hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla çalıştırılmalarına dair işbirliği protokolü imzalandı. Belçika'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Brüksel Havayolları'nın 4 ile 6 haftalık jet yakıtı kaldığı duyuruldu. İran basını, Amerika Birleşik Devletleri medyasında yer alan ve Tahran, Washington'ın anlaşmaya yakın olduğunu iddia eden haberin doğru olmadığını ve İran'ın, Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu ve bazı kabul edilemez maddeler içeren teklife henüz yanıt vermediğini bildirdi.

ve spor. Fenerbahçe efsane başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli kulüpte gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Yaptığı yazılı açıklamada diğer adaylara da birleşme çağrısı yapan Yıldırım, Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere adaylığı söz konusu olan tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir ifadelerini kullandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Güneybatı çevre yolunun 32 ila 35. kilometrelerinde Edremit-Balıkesir istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü olacak şekilde kontrolü sağlanıyor. Devrekhani-Kastamonu-Ilgaz yolunun 66 ila 69. kilometrelerinde Dipham mevkiinde Karanlık Dere Viyadüğü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteorolojinin Sesi.
1: Biliyor muydunuz?
2: Kağıt para nasıl yapılır? Tarihsel süreç içerisinde parayı bulanların da Lidyalılar olup olmadığı tartışıla dursun, günümüzde dünyanın parayla döndüğü ve dünya üzerindeki birçok insanın para için yaşadığı bir gerçektir. Hayallere ulaşmak için bir araç olmaktan çıkıp amacın kendisi haline dönüşen para, antik çağda bakır veya altın gibi değerli madenlere basılmaktaydı. Ancak insanoğlu kısa süre içerisinde parayı daha da fazla kullanmaya ve şüphesiz biriktirmeye başlayınca, değerli madenlerin para için kullanılması büyük bir maliyet getirdi ve insanların aklına parayı kağıda basma fikri geldi. Günümüzde tüm dünya ülkeleri kağıt para basmakta ve basılan bu paraların orijinal olması için büyük bir emek harcanmaktadır. Paranın kağıttan imal edilmesiyle birlikte ortaya çıkan kalpazanlık mesleği, ülke ekonomilerinin kendini korumak için kağıt paraları özel yollarla üretmesine neden olmuştur. Çoğu insanın düşündüğünün aksine kağıt paralar normal kağıttan değil, özel bir pamuk ve keten karışımından üretilir. Pamuk, keten ve diğer bazı özel kimyasalın karıştırılmasıyla elde edilen para kağıdı, her insanın eline aldığında hissettiği ve bu histen büyük keyif aldığı özel bir yapıya sahiptir. Kağıt paraların üzerine basılan çeşitli figürler, ilk olarak krom kaplanan plastik plakalar üzerinde bilgisayar teknolojisiyle desteklenen lazerler tarafından son derece hassas bir şekilde işlenir. Daha sonra kağıdın basılmasını sağlayacak kalıplar haline dönüşen bu plakalar, paranın taklit edilebilmesini zorlaştıracak birçok detay barındırır. Paranın taklit edilememesi için ayrıca kağıdın üretim aşamasında da her darphanenin kendine has olarak geliştirdiği bir takım gizli tutulan işlemler vardır. Pamuk ve ketenden elde edilen kağıdın içerisine farklı renklerde sentetik parçalar konularak her paranın kendine has bir dokusu olması sağlanır. Organik pamuğun dev kazanlarda suyla işlenmesinin ardından dev bıçaklar yardımıyla pamuk oldukça küçük parçacıklar halinde kesilir. Daha sonra çeşitli sıkıştırma ve pişirme işlemlerinden sonra saf pamuk içeren bir hamur oluşturulur ve bu pamuk hamuru ketenle karıştırılır. Benzer bir takım işlemlerin ardından birbiriyle karışarak oldukça sert bir hamur haline dönüşen pamuk ve keten, üretim bandında inceltilerek para kağıdı haline getirilir. Ancak para kağıdının üretimi burada bitmez ve baskı aşamasından önce kağıdın üzerine bir takım özel boyalarla çeşitli simgeler yerleştirilir. Son olarak para kağıdının içerisine yaklaşık olarak 1 milimetre kalınlığında şeritler yerleştirilir ve hazır hale gelen para kağıdının üzerine dijital baskı makineleri tarafından ilgili figürler basılır.
1: Biliyor muydunuz?
2: Işık ne kadar hızlıdır? Şu an bildiğimiz kadarıyla kainattaki en büyük hız ışık hızıdır. Işık bu hıza nasıl ulaşıyor, nasıl hızlanıyor bilinmez. Lambayı açtığınız anda ışık en büyük hızla hareketine başlıyor. Yani arabalar gibi hızlanmak için bir zamana gerek yoktur. Einstein'ın teorisine göre hiçbir cisim ışık hızını geçemez. Işık boşlukta saniyede 300 bin kilometre yol alıyor. Yani gözümüzü açıp kapatıncaya kadar ışık dünyanın etrafını 7,5 defa dolanıyor. Işığı yavaşlatmak için su ve cam gibi saydam ortamlardan geçirmek gerekir. Fakat onlar da ışığın hızını fazla değiştiremiyorlar. Işığın hızını en fazla değiştiren maddelerden bir tanesi elmastır. Işığın elmas içindeki hızı yaklaşık olarak saniyede 124 bin kilometredir.
1: Biliyor muydunuz?
2: Hapşırdığımız zaman kalbimiz de dahil olmak üzere bütün vücut fonksiyonlarımızın bir an için durduğunu, hipopotamların insandan daha hızlı koştuğunu biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Sevgili dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Bir Konu Bir Konuk programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun, yayın ekibiyle birlikte sesimizin ulaştığı herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bu programımızda Türk musikisinin zarif ve köklü enstrümanlarından biri olan udun dünyasına doğru keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculukta bize eşlik edecek değerli konuğumuz TRT Ankara Radyosu'nun usta ud sanatçılarından Ali Osman Güngör. Udun tarihini, sanat yolculuğunu, TRT yıllarını ve Türk musikisinin inceliklerini konuşacağımız bu özel programda sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz TRT Ankara Radyosu'nda uzun yıllar görev yapan, ud icrasındaki ustalığı ve yorumculuğuyla tanınan değerli sanatçı Ali Osman Güngör. Türk sanat müziği repertuarında önemli çalışmalara imza atan sanatçımız, aynı zamanda genç müzisyenlere örnek olan bir isim. Kendisiyle bugün yalnızca müziği değil, sanatın hayatımızdaki yerini de konuşacağız. Sayın Ali Osman Güngör, öncelikle programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Sizi dinleyicilerimize biraz tanıtmak isteriz. Müziğe başlangıç hikayeniz nasıl oldu?
1: Evet, müziğe başlangıç hikayem 8 yaşında. Çocukken ben türküler, şarkılar söylemeye başladım kendi kendime. Daha sonra taş plakları dinlemeye başladım. Ankara yolculuğumuz başladı ondan sonra. Ve 15 yaşında bazı düğün salonlarında şarkı söylemeye başladım. Kendim tatmin olmadığım için uda merak saldım. Ud dersine başladım. Yani o kadar çok uzun bir hikaye ki bu. Askerlikten sonra profesyonel anlamda ders almaya başladım. Daha sonra 1974 yılında TRT camiasında görev aldım. TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na geçtim. Ondan sonra radyo, Ankara Radyosu kısmet oldu. Ankara Radyosu'nda hocalarımdan Saim Konakçı, Cınıfşan Tanrı Korur, Necati Çağman, Emin Selek, yani ilk hocam Emin Selek'tir. Sonra Necati Çağman, ondan sonra Cınıfşan Bey, Saim Konakçı'dan dersler alarak profesyonel hayata adım attım. 1986 yılında Erzurum Radyosu'nda açılan sınavı kazandım. Profesyonel ud sanatçısı olarak göreve başladım. 1990 yılında Ankara Müzik'te TRT Genel Müdürlüğü Müzik Dairesi Başkanlığı'na kurum içi sanatçı ve Türk müziği uzmanı olarak döndüm.
0: Sevgili dinleyenler, ud Türk musikisinin en güçlü ve en duygulu enstrümanlarından biridir.
1: Evet.
0: Tınısıyla dinleyeni içine çeken bu saz, klasik musikinin temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Udun geçmişi yüzyıllar öncesine dayanır. Bu nedenle yalnızca bir enstrüman değil, aynı zamanda kültürel bir mirastır. Evet. Hocam siz bahsettiniz ama ben belki kaçırmış olabilirim. Ud ile ilk tanışmanız ne zaman oldu?
1: Ud ile ilk tanışmam 15 yaşında Ankara Gençlik Parkı'nda Göl Gazinosu vardı, şimdiki nikah salonu.
0: Peki bu enstrümanı seçmenizde etkili olan kişi ya da olay,
1: evet,
0: var mı desem?
1: Evet, var. Benim memleketim Isparta Şarkıkaraç. Şarkıkaraçlı Emin Selek. Ankara Gençlik Parkı'ndaki Göl Gazinosu'nda çalışıyorlardı. Babamın da samimi arkadaşıydı tabii. Bir akşam beni oraya götürdü. Gazinoya davet etti. Sen dedi musiki hastasın. Gel seni fasıl dinleteyim. Gazinoda bir müzik bilgin olsun. Orada ara taksimi geçti hocam. İşte tesir, ben orada tesir altında kaldım. Ve uda başlayışımın nedeni bu. Ondan
0: i̇lk
1: sonra
0: temel,
1: bırakamadım. Evet, evet, ilk temel Emin Selek, nur içinde yatsın.
0: Nurlar
1: Allah
0: içinde
1: rahmet
0: yatsın.
1: Eylesin. Evet. Daha sonra işte Necati Çağman, o da rahmetli oldu. Daha sonra Cınır Uçan Tanrı Korur ve Saim Konakçı hocalarımdan ders aldım profesyonel anlamda. İşte kısmetimizde varmış, sonra sanatçı oldum.
0: Ud eğitimi disiplin isteyen bir süreç.
1: Aynen,
0: değil mi
1: öyle
0: hocam? Tam size eğitim döneminiz nasıldı, kimlerden etkilendiniz diye soracakken,
1: evet,
0: siz yanıtı verdiniz zaten.
1: Ya
0: teşekkürler.
1: Tabii bu arada çok ustaları dinlemek gerekiyor. Yani çok udi ustalarımız, onları dinledik, bol bol dinledik. Yani dinlemeden de olmuyor. ve çok çalışmak gerekiyor. Ve size şunu söyleyeyim, bir enstrüman çalmak en güzel bir arkadaş kazanmak gibi bir şey, biliyor musunuz?
0: Kesinlikle.
1: Yani
0: burada
1: çok iyi dost.
0: Hocam, sohbetimize bir virgül koyalım.
1: Evet.
0: Sizden bir Hicaz Taksim dinleyelim isterseniz.
1: Olabilir. Yapmaya çalışın.
0: Sevgili dinleyenler, o zaman Ali Osman Güngör hocamızdan bir Hicaz Taksim dinleyelim şimdi.

0: Bu güzel Hicaz Taksim'in ardından programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. TRT Ankara Radyosu, Türk musikisinin önemli sanatçılarını yetiştiren ve yıllarca dinleyiciyle buluşturan özel bir kurum. Birçok sanatçı için TRT yalnızca bir yayın kurumu değil, aynı zamanda ciddi bir müzik okuludur. TRT Ankara Radyosu'na giriş süreciniz nasıl oldu hocam?
1: Evet, bu bakımdan çok şanslıyım. Ben TRT Haber Dairesi Başkanlığı'nda çalışıyordum. Tesadüf Ankara Radyosu Müdürümüz rahmetli Cahit Obrukkaya ile tanıştım. Beni ut çalarken görünce Ankara Radyosu'na davet etti. Ve ben hemen gittim. Bu arada kulakları çınlasın, şu anda hayatta, dinlerse ellerinden öpüyorum, Erol Sayan hocamız da. Hemen önce Erol Sayan'ı gördüm. Erol Sayan dedi ki tamam, müdürün yanına beraber gidelim. Ama dedi, seni ben Türk Sanat Müziği Şubesi Müdürlüğü'nü almak istiyorum dedi. Radyo müdürüne gittik. Dilekçemi verdim. Bir ay sonra Ankara Radyosu'na nakli oldum. Önce memur olarak. Tabii yıllarca radyonun önünde sanatçıları görmek için bekleyen bir insan içerisinde. Bütün sanatçıların içerisindeydim şu anda. Evet. Benim için çok güzel bir duygu. Daha sonra işte dersleri aldıktan sonra 1986 yılında Erzurum Radyosu'na sınav açıldı. Ben kadroyu alabilmek için, yani çünkü Ankara Radyosu'nda yaşım tutmadı, kadroyu almak için sınava girdim. Erzurum Radyosu'nda 4 sene görev yaptım uç sanatçısı olarak. Sonra Ankara'ya, tabii eski memuriyetimin de verdiği avantajla, TRT Genel Müdürlüğü Müzik Dairesi Başkanlığı'na Türk Müziği uzmanı ve kurum içi sanatçı olarak döndüm. 1990 yılından 2000 yılına kadar orada görev yaptım. 2000 yılında Ankara Radyosu'na dönüş yaptım. 2008 yılında da kendi isteğimle emekli oldum.
0: Peki
1: yani
0: hocam,
1: özet olarak bu.
0: Sağ olun, evet. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Peki hocam, ilk yayın veya ilk canlı performansınızla ilgili unutamadığınız bir anınız var mı?
1: Ya tabii ki olmaz mı? Çok heyecanlıydık. Hele ilk taksimlerimizde. Yani Erzurum'da da olsa o kadar çok heyecanlıydık ki. 25 kişilik bir gruptuk Türk Sanat Müziği olarak. Hiç kimse birbirini tanımıyor. Belki birkaç arkadaşımla Ankara'dan beraberdik, tanışıyorduk ama yani çok güzel anılarımız oldu. Erzurum'da da yani kış şartlarından, yani sıkıntılarımız da oldu ama çok da güzel anılarımız oldu. Yani çok güzel bir süre geçirdim ben.
0: Aklınıza gelen bir tane.
1: Şimdi düşünmem lazım. Bana aklıma gelmiyor ki. O kadar çok anı var ki.
0: Sağlık olsun. TRT'de çalışmanın müzikal disiplin açısından sanatçıya kazandırdığı en önemli şey ne oldu sizce?
1: En önemli şey tecrübe oldu tabii. Tecrübe. Bütün usta sanatçılarımızla, biz çok iyi sanatçılarımızla, hocalarımızla çalıştık. Bunlardan mesela Ferit Sıdal rahmetli, Tarık Kip, Nazmi Özalp, ondan sonra Ahmet Hatipoğlu, Nusret Ersöz, Mustafa Sağyaşar, Yılmaz Pakalınlar. Şu anda Yılmaz Pakalınlar hayatta. Saygılarımı sunuyorum.
0: Selamlar,
1: ondan sonra
0: sevgiler.
1: Özgen Gürbüz, o da emekli oldu. O benim müdürümdü. Yani çok kişileri de beraber çalıştık. Usta kişilerle çalıştık. Ya çok emekleri var. Özellikle Kadir Şençalar bana bir kartal kanadından yapılmış bir mızrap hediye etmiştir. Ben de şu anda arşivimde duruyor.
0: Hocam ilk defa sizden duydum. Kartal, evet. Kanadından mızrap.
1: Şimdi şöyle oldu. Ben Erzurum Radyosu'na gideceğim. Hocam ben Erzurum Radyosu'na sanatçı olarak kadromu aldım. Gidiyorum, veda etmek istiyorum sizden. Ellerinizden öpmek istiyorum dedim. O da dedi ki çok mutlu oldum, çok sevindim dedi. O zaman dedi benim yıllardır sahnelerde çaldığım kartal kanadından yapılmış mızrabı sana hediye ediyorum dedi. Ve Türkiye'de benden başka da kimse de yok zannediyorum. Evet. Bunu İstanbul'dan arkadaşlarım aldılar. Ankara'dan yapımcı arkadaşlarım aldılar. Resimlerini çektim, gönderdim.
0: Güzel bir anı.
1: Evet.
0: Güzel bir hatıra.
1: Çok.
0: Evet. Burada yine müzikle bir ara verelim isterseniz sohbetimize.
1: Evet, tamam.
0: Yine sizden güzel bir eser dinleyelim isterseniz. Sizin bestenizi dinleyelim.
1: Evet, o zaman Muhayyer Şarkım. Sözleri Ömer Umutlu'nun, bestesi bana ait. 1995 yılında Antalya Lara'da yaptığım bir şarkı. Gönlüme dolup da çağlayansın sen. Seni sevmek kadar güzel şey var mı?
0: Hilal Çelebi'nin sesinden dinleyelim o zaman. Ne dersiniz hocam?
1: Tabii ki, güzel olur.
0: Hep birlikte dinleyelim.

0: Bu güzel eserin ardından sevgili hocam ile kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Ud, Türk musikisinde makamların ruhunu taşıyan önemli sazlardan biridir. Özellikle Taksim geleneğinde udun ayrı bir yeri vardır. Duyguyu doğrudan aktarabilen tınısı onu hem solo hem eşlik sazı olarak özel bir konuma taşır. Size göre udun diğer sazlardan ayrılan en önemli özelliği nedir hocam?
1: En önemli özelliği bir kere kemandan sonra udun hem ritim sazı hem de maestro sazı olarak olduğunu biliyorum. Yani çok önemli bir saz.
0: Evet. Peki ud icrasında duygu mu yoksa teknik mi daha ön planda diye
1: hem
0: sorsam?
1: Hem teknik hem duygu. Hem teknik hem duygu, bir de enstrümanın tabii kaliteli olması lazım. Bu arada ben size şunu da arz edeyim.
0: Buyurun.
1: Ben ud çalarken bazen sıkıntı oluyordu, kırılıyordu, patlıyordu falan. Ben tabii bunu yaptırmakta çok sıkıntı çektim. En sonunda dedim ki ben bu udu yapmayı öğrenmem lazım. Fevzi Daloğlu diye bir ustayı buldum. Yeni Mahallede oturuyordu. Yılların ustası ve çok tecrübeli, uda ses veren tek usta diye düşünüyorum. Ama şimdi çok ustamız var tabii yapanlardan. Ben ona cumartesi pazar 25 sene gittim. 25 sene yani hem çalışıyorum TRT'de hem bantlara giriyorum. Cumartesi pazarı da ona ayırdım. Boş kaldıkça.
0: Fevzi Daloğlu dedi.
1: Fevzi Daloğlu benim.
0: Hayatta
1: bana,
0: mı şu anda?
1: Yok. 10 sene yaklaşık vefat etti. 96 yaşında vefat etti.
0: Mekanı
1: nur içinde yatsın.
0: Zaman,
1: ve 25 olur. Sene ben onu gittim. Yani onunla birlikte çalıştım. Ut, şu anda ben profesyonel ut yapıyorum. Onun sayesinde.
0: Ellerinize sağlık.
1: Söyleyeyim.
0: Ellerinize
1: evet.
0: Sağlık. Bunu da buradan duyurmuş olalım.
1: Evet, teşekkür ediyorum.
0: Hocam, sanat uzun soluklu bir yolculuktur. Müzik ise sabır, emek ve disiplin ister.
1: Aynen öyle.
0: Yıllar boyunca sahnede ve radyoda birikmiş deneyimler genç sanatçılar için önemli bir rehber niteliği taşır. Genç müzisyenlere, özellikle ud eğitimi almak isteyenlere neler tavsiye edersiniz?
1: Şimdi bir kere bu birazcık da ud, tabii iyi bir ud biraz maddiyata dayanıyor. Ama fedakarlık ister. Yani bir kere bunu sevmesi lazım genç kardeşlerimizin. Biraz daha küçük yaşta, yani 10-12 yaşlarında ya da en geç 15 yaşında başlatmak gerekiyor. Şayet o çocukta kabiliyet varsa, o gençte kabiliyet varsa, bence anne babanın da tabii bu arada rolü var. Yani müziksiz hayat olmaz diyoruz ya. Bizim yaşantımızın içerisinde zaten müzik ve ud sazı. Hangi saz olursa olsun, kemandır, başka bir şey, enstrümandır. En güzel arkadaş edinmek istiyorsa mutlaka bir enstrüman çalmayı öğrensinler. Çünkü müzikle uğraşan insandan kötülük bekleyemezsiniz. Yani ben gençlerimize mutlaka müzikle uğraşsınlar. Tahsillerinin dışında hobi, başka hobiler de olabilir ama müzikle de mutlaka uğraşsınlar. Bir enstrüman çalmayı öğrensinler istiyorum. Nasıl bir yabancı dil gerekiyorsa bir enstrüman çalmak da bir insanı yaşatıyor.
0: Kesinlikle hocam. Evet. Ağzınıza sağlık.
1: Sağ
0: teşekkür
1: ol.
0: Ediyoruz. Bunu da buradan duyurmuş olalım sevgili dinleyenlerimize. Peki hocam, sizi en çok etkileyen eserlerden biri var mı?
1: Evet. Ya ben tabii biraz fazla klasik takılıyorum da. Sabah makamını çok severim. Garip Hicaz derler. Garip Hicaz'ı. Yani Hicaz, bir de Hicaz'ın garip tarafı var. Yani
0: hocam
1: nameleri,
0: ilk defa duydum desem
1: evet,
0: yalan olmaz.
1: Nameleri böyle baskılı, hı hı. Anlatabilir. Do diyeze çok fazla basıyorsunuz. Biraz acılı derler. Acılı deyince rahmetli Hasan Özçivi vardı. Keman sanatçısı Ankara Üssü'nde. Ben Hasan Özçivi'den de çok istifade ettim. Nur içinde yatsın. Hasan abi Taksim yaptığı zaman derlerdi ki Hasan abi acılı olsun derlerdi. Anlatabiliyor muyum? Yani bir bambaşka duygu olacak bir kere Taksim yaparken. Sonra her zaman Taksim yapamazsınız. İçinizden gelmesi lazım. Yani siparişle Taksim olmaz. Siparişle beste yapılabilir mi? Olmaz. Siparişle şiir yazabilir misiniz? O gelecek. İşte o zaman işte ben de şimdi TRT repertuarında iki tane şarkım var.
0: Hocam bu arada hemen şarkı yaptım dediniz ama
1: evet.
0: Onları da paylaşalım isimlerini isterseniz.
1: Ha, peki. Sözleri Ömer Umutlu'ya ait, Samsun'dan bir arkadaşım. Muhayyer makamında Antalya'da yaptım ben bunu. Fakat o besteyi yapmama sebep de şu anda hayatta dinlerse tabii ki bilemiyorum. Saygım sonsuz. Yılmaz Pakalınlar. Eşi de Bilge Pakalınlar, biliyorsunuz eski sanatçılardan, kızı Aslı Pakalınlar. Yılmaz Pakalınlar hoca, o zaman ben müzik dairesi başkanında çalışırken, hocam dedim, biz tatile gidiyoruz dedim. Bir isteğiniz var mı dedim. Evet var dedi. Buyur hocam dedim. Bir tane beste yapıp geleceksin dedi. Ben de dedim ki ya. Sipariş. Ya hocam dedim. Beste kim, ben kim? Selahattin Pınarlar, Saadettin Kaynaklar varken bana dedim yakışır mı beste yapmak dedim. Yok dedi. Sen yaparsın dedi. Öyle deyince sonra işte Antalya'ya gittik. Lara'da bizim biliyorsunuz TRT kampı. Biz hemen hemen her sene oraya devamlı gideriz. Baktım şöyle içimden de geldi o anda, şiirleri karıştırdım. Ya dedim bir deneyeyim bakayım dedim. Şöyle bir başladım. 20 dakikada bitti melodi. 20 dakikada. Muhayyer, gönlüme dolup da çağlayansın sen, seni sevmek kadar güzel şey var mı diye bir şey yaptık. Sonra döndük, Yılmaz Hoca dedi ki, yaptın mı? Evet hocam, ama dedim tabii takdir sizin, beğenir misiniz, beğenmez misiniz? O gün de kurul varmış, kurul toplantısı varmış. Hemen eser kurula girdi, birkaç dakika sonra hadi gözün aydın bestekar dediler bana.
0: Hayırlı olsun.
1: Ne geçti? Hatta 15.110 TRT'nin kütüphane numarası. Sonra ikinci eserim Hüzzam makamında, Yasin Hatipoğlu milletvekili. Sekreteri telefonla aradı. Dedi ki müzikle ilgili bir yetkili arıyoruz dedi. Tam öğle saati olduğu için müdürümüz yok, başkanımız yok, kimse yok. Ben varım. Dedim ki vallahi ben Türk müziği uzmanıyım. Beni yetkili olarak kabul ederlerse buyurun bağlayın milletvekilini dedim. Bağladılar. Yasin Bey sohbet ettik epeyce. Şuradan buradan, halbuki kendisini tanımıyordum da, sohbet ettik. Sonra dedi ki ya benim bir şiirim var dedi. O şiirimi bestelemek istiyorum dedi. Hüzzam makamında. İnanır mısın şu anda sözleri bile unuttum yani. Söyleseni söyleyemem. Ha, gerçi notası var da evde. Ve telefonla Yasin Bey şiiri söylerken ben besteyi yapmış oldum.
0: Bir anda?
1: Evet, bir anda yaptım. Ondan sonra onu da kurula verdim. O da repertuardan geçti. Sonra eşimle beraber aldık bu notayı. Yasin Bey'e telefon ettim. Dedim ki böyle böyle beste hazır. Bizi davet etti sağ olsun. Meclise, şu anda hayatta kendisi, sağlıklar diliyorum. Meclise davet etti. Gittik bir saat kadar, çok güzel ağırladı bizi. Bir saat sohbet ettik. Ondan sonra ayrıldık. Bu da bir anılarımdan bir tanesi.
0: Çok teşekkürler. Evet. Eşiniz hanımefendi?
1: Evet.
0: Kendisi de müzikle ilgileniyor mu?
1: Çocuklarımın özellikle Hakan'a çok emeği var. Kaan ettik, ondan sonra ayrıldık. Bu da bir anılarımdan bir tanesi.
0: Çok teşekkürler. Evet. Eşiniz hanımefendi?
1: Evet.
0: Kendisi de müzikle ilgileniyor mu?
1: Çocuklarımın özellikle Hakan'a çok emeği var. Kaan'ını o saçıyordu çünkü çocuklu Hakan.

0: Diğer çocuklar da keman sanatçısı olan Gürkan, ona da çok emeği var. Öbürlerine de. Yani onun emeğini ben şey yapamam.
1: Ne kadar güzel. Buradan o zaman hanımefendiye de ismini söyleyelim. Bir selam gönderelim.
0: Öyle mi?
1: Zaman.
0: Muhterem Güngör.
1: Muhterem Hanım, selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz size de. Programı bitirmeden önce sizden yine canlı bir icra dinlemek mümkün müdür hocam?
0: Ben o zaman şöyle yapayım. Bestekar Ando'nun Hüseyin'i Saz Semaisini icra etmeye çalışayım udumla. Arkasından da Tamburi Cemil Bey'in Çeşen Kızı adlı saz eserini çalayım.
1: Çok teşekkürler hocam.
0: Rica ederim.
1: Hep birlikte dinleyelim o zaman.

0: sevgili dinleyenler, ben dinlemeye doymadım, doyamadım. Eminim sizler de çok beğendiniz. Kıymetli sanatçımız Ali Osman Güngör bugün bizleri mest etti. Canlı icralarıyla, eserleriyle kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Hocam, programı bitirmeden önce dinleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz bir şey var mı?
1: Evet efendim, çok mutlu oldum. Meteoroloji Radyosu Emin Hanım, sizlere ve bütün yetkililere beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Vallahi çok mutlu oldum. Yani TRT'den de sağ olsunlar, arada sırada unutmuyorlar, çağırıyorlar ama davet ediyorlar. Ama sizin de, ben Keçiören'de oturduğum için ayrıca Meteoroloji Radyosu'nun da bir önemi var benim yanımda ve bütün vatandaşlarımız için de öyle. Onun için ben de size çok çok teşekkür ediyorum. Beni siz de mutlu ettiniz. Çok sağ olun, var olun.
0: Siz de sağ olun, var olun hocam. O zaman bu bir ilk olsun. Uzun zaman sonra meteorolojiye gelmişsiniz.
1: Evet.
0: Bu bir başlangıç, bunu saymıyoruz.
1: İnşallah.
0: Her daim bekliyoruz.
1: Kısmet diyelim. Sağlığım yerinde olduğu sürece desteklemeye
0: hocam.
1: Çalışırım.
0: Ayağınıza sağlık.
1: Sağ olun.
0: Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Bir Konu Bir Konuk programında bugün TRT Ankara Radyosu'nun değerli ulus sanatçısı Ali Osman Güngör'ü ağırladık. Odun büyülü dünyasını, sanat yolculuğunu ve Türk musikisinin inceliklerini konuştuk. Kendisine değerli katkıları ve paylaşımları için teşekkür ediyoruz. Bir Konu Bir Konuk programının sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Bir başka Bir Konu Bir Konuk programında yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Hoşça kalın efendim.
2: Bir Konuk Bir Konuk.

0: Saat 20.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 6-26 derece, Bilecik 6-22, Bursa 8-24, Kocaeli ve Çanakkale 10-25, Edirne 9-27 derece, İstanbul 10-22, Kırklareli 9-25, Sakarya 8-24, Tekirdağ 9-20 ve Yalova 12-23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 5-18 derece, Aydın 12-28, Denizli 10-24, Kütahya 4-19 derece. İzmir 12-28, Manisa 11-28, Muğla 7-25, Uşak 6-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 11-24, Antalya 13-24, Burdur 7-21, Hatay 8-23 derece. Isparta 6-21, Kahramanmaraş 9-21, Mersin 12-22, Osmaniye 10-24 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Aksaray 4-18 derece, Ankara 6-18, Çankırı 6-21, Eskişehir 5-21, Karaman 5-18 derece. Kayseri ve Konya 4-18, Kırıkkale 7-20, Kırşehir 5-18, Nevşehir ve Niğde 4-16, Yozgat 5-16, Sivas 3-16 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 7-23 derece, Bolu 3-20, Düzce 7-24, Karabük 6-22, Kastamonu 5-20, Zonguldak 9-16 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Amasya hariç bölgenin iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 6-21 derece, Artvin 8-14, Bayburt 2-13, Çorum 5-19 derece, Giresun 9-17, Gümüşhane 3-14, Ordu 9-16, Rize 10-17 derece, Samsun 9-17, Sinop 11-18, Tokat 5-20, Trabzon 10-16 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Hakkari ve Şırnak hariç bölge geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin yüksek kesimleri ise karla karışık yağmurlu olacak. Ağrı 3-14 derece, Ardahan 1-10, Bingöl 4-17, Bitlis 2-12, Elazığ 5-18, Erzincan 5-16 derece. Erzurum 2-11, Hakkari 3-15, Iğdır 10-21, Kars 1-12, Malatya 6-18 derece. Muş 4-15, Tunceli 5-18, Şırnak 7-17 ve Van 4-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 8-21, Batman 8-22, Diyarbakır 7-20, Gaziantep 8-20 derece. Kilis 8-21, Mardin 7-19, Şanlıurfa 11-22 ve Siirt 8-20 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asrın felaketinde hasar gören 377 vakıf eserinden 276'sının restorasyonu tamamlandı. Kalan 101 eserin rekonstrüksiyonu yıl içinde nihayete erecek. 2026 yılında 377 eserin tamamı yeniden ihya edilmiş olacak dedi. Jandarma Genel Komutanlığı'nca 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 518 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 392 şüpheliden 122'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlıların işlemleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini, söz konusu düzenlemeyi önümüzdeki günlerde hayata geçireceklerini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul etmesi halinde destansı öfke operasyonunun biteceğini, Hürmüz Boğazı'nın İran'da dahil olmak üzere herkese açılacağını açıkladı. Trump, şartların kabul edilmemesi halinde ise bombardımanın başlayacağını ve bunun öncekinden çok daha yüksek bir düzeyde ve yoğunlukta olacağını belirtti. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, adaylığını duyuran ve birleşme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Güneybatı çevre yolunun 32 ila 35. kilometrelerinde Edremit-Balıkesir istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü olacak şekilde kontrolü sağlanıyor. Devrekhani-Kastamonu-Ilgaz yolunun 66 ila 69. kilometrelerinde Dipham mevkiinde Karanlıkdere Viyadüğü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Yaşam kaynağımız zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım. Tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
2: Saat 21.
3: Şimdi hava durumu.
4: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 6-26 derece, Bilecik 6-22, Bursa 8-24, Kocaeli ve Çanakkale 10-25, Edirne 9-27 derece. İstanbul 10-22, Kırklareli 9-25, Sakarya 8-24, Tekirdağ 9-20 ve Yalova 12-23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 5-18 derece, Aydın 12-28, Denizli 10-24, Kütahya 4-19 derece. İzmir 12-28, Manisa 11-28, Muğla 7-25, Uşak 6-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 11-24, Antalya 13-24, Burdur 7-21, Hatay 8-23 derece. Isparta 6-21, Kahramanmaraş 9-21, Mersin 12-22, Osmaniye 10-24 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Aksaray 4-18 derece, Ankara 6-18, Çankırı 6-21, Eskişehir 5-21, Karaman 5-18 derece. Kayseri ve Konya 4-18, Kırıkkale 7-20, Kırşehir 5-18, Nevşehir ve Niğde 4-16, Yozgat 5-16, Sivas 3-16 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 7-23 derece, Bolu 3-20, Düzce 7-24, Karabük 6-22, Kastamonu 5-20, Zonguldak 9-16 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Amasya hariç bölgenin iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 6-21 derece, Artvin 8-14, Bayburt 2-13, Çorum 5-19 derece. Giresun 9-17, Gümüşhane 3-14, Ordu 9-16, Rize 10-17 derece. Samsun 9-17, Sinop 11-18, Tokat 5-20, Trabzon 10-16 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Hakkari ve Şırnak hariç bölge geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin yüksek kesimleri ise karla karışık yağmurlu olacak. Ağrı 3-14 derece, Ardahan 1-10, Bingöl 4-17, Bitlis 2-12, Elazığ 5-18, Erzincan 5-16 derece. Erzurum 2-11, Hakkari 3-15, Iğdır 10-21, Kars 1-12, Malatya 6-18 derece. Muş 4-15, Tunceli 5-18, Şırnak 7-17 ve Van 4-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 8-21, Batman 8-22, Diyarbakır 7-20, Gaziantep 8-20 derece. Kilis 8-21, Mardin 7-19, Şanlıurfa 11-22 ve Siirt 8-20 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 7 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah ve akşam saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik Ticaret, Sanayi, Yatırım, Altyapı ve Enerji Komitesi 2. dönem toplantısı protokolüne imza atıldı. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında hükümlülerin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde istihdamı için hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla çalıştırılmalarına dair işbirliği protokolü imzalandı. Belçika'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Brüksel Havayolları'nın 4 ile 6 haftalık jet yakıtı kaldığı duyuruldu. İran basını, Amerika Birleşik Devletleri medyasında yer alan ve Tahran, Washington'ın anlaşmaya yakın olduğunu iddia eden haberin doğru olmadığını ve İran'ın, Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu ve bazı kabul edilemez maddeler içeren teklife henüz yanıt vermediğini bildirdi. Ve spor. Fenerbahçe efsane başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulüp'te gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Yaptığı yazılı açıklamada diğer adaylara da birleşme çağrısı yapan Yıldırım, Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere adaylığı söz konusu olan tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir ifadelerini kullandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Güneybatı çevre yolunun 32 ila 35. kilometrelerinde Edremit-Balıkesir istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü olacak şekilde kontrolü sağlanıyor. Devrekhani-Kastamonu-Ilgaz yolunun 66 ila 69. kilometrelerinde Dipham mevkiinde Karanlıkdere Viyadüğü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmalara sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler başlıyor. Mavi Düşler.
4: Selim merhaba. Turgut Raviş ben. Raviş Müzik. Göksel ve ikinize bir şarkı armağan etmek istedim. Bir sarılsak geçer. Sevgiler, saygılar.

Sen benim sevda şarkımsın. Sen aynadaki yüzüm. Gülen gözlerimsin. Belki sen bile bilmiyorsun senin nasıl olduğunu. Sen bende o kadar özelsin ki. Ve o kadar güzel. Ve o kadar güzel. Kelimeler bulamıyorum seni anlatmaya. Say ki gecenin sonundaki güneşsin. Say ki gün batımının arkasındaki yakamoz yıldızlar. Say ki gönlüme düşen dördüncü cemresin. Hiçbir şeyi sevmiyorum bir seni sevdiğim kadar. Ne zaman sıkılsa yüreğim, avuçlarını uzatıyorsun, dök içine dercesine. Seni anlatacak kelimeler bulamıyorum dilimde. Seni sen bile tanımıyorsun, öylesine özelsin, öylesine özelsin. Şimdi sevdalı, bu yüreği aşk dolu gecelerde sana 3-5 şiir az gelir. Ve biliyorum sen azla da yetinirsin ama seni anlatmama az gelir, az gelir. İlkbahar gelir çiçekler açar dallarında. Sen yitip giden çiçekler değil, çiçekleri doğuran toprak gibisin benim gözümde. Çiçekleri doğuran toprak gibisin, toprak gibisin, toprak gibisin. Bir çocuğun gözleri var gülüşünde. Bir sevdanın anlamı. Nice şairin yazmak isteyip yazamadığı bir endam. Ve sevdiğim bir tane seni anlatmaya yetmez bu kentin ışıkları. Dalıp gidiyorum ne söylesem ne desem diye. Gözlerin geliyor aklıma şaşkın. Gözlerin geliyor aklıma. Ve ağzımdan bir tek söz çıkabiliyor. Seni seviyorum. Seni seviyorum güzelim. İyi ki varsın. Ve sen İyi ki doğdun sevgilim. İyi ki doğdun.

Cebici istasyonunda bir akşamüstü incecikten bir yağmur yağıyor yolları. Yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Sıcak bir kara sevda yüreğimizin başında bağdaş kurup oturmuştu. Acımsı, buruk. Mühürlenmişti ağzımız bir sessizlik içinde. Sessizce üstümüzden atamıyorduk. Bir saçık altında kararsız, yorgun, saatlerce duruyorduk. Kimse görmüyordu bizi. Cebici istasyonunda bir akşamüstü yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Cebici istasyonunda bir akşamüstü bir başka türlüydü bu insanlar. Sen bir başka türlüydün. Gözlerin yine öyle bilinmez bir renkteydi. Gözlerim derimekteydi. Bir heykel gibi yanımda duruyordun. Beni bırakma diyordun. Meyhane sarhoşları gibi sırılsıklam bir yalnızlık duyuyorduk. Ağlıyordun. Cebici istasyonunda bir tren nefes nefese soluyordu. Gerilmiş bir keman teli gibiydik. Ankara Kalesi'nde eski bir çalar saat bilmem kaça vuruyordu. Bir yağmur yağıyordu inceden inceye. İçimizde bin bir düşünce harmanlar misali savruluyordu. Islanmış bir ceylan yavrusu gibi tiril tiril titriyordu. Gitsek diyordu. Yüreğimin atışından dil gönlümce sırılsıklam paramparça perme perişan türküler söylüyordun. Ağlıyordun. Şimdi seni düşünüyorum cebeci yollarında. Rüzgarlar esiyor serin. Paramparça düşmüş gönül ufkuma. İki yıldız gibi gözlerin. Gel ey ciğerime saplanan hançer. Gel ey yüreğime oturmuş kurşun. Göçmen kuşlar gibi çok uzaklardan. Gel artık. Ne olursun.

Herkes ilk kendi yaşıyor sanmasa, sevdalar da tükenirdi masallarda. Sonsuza kadar sürdüğü bilinsin mi diye nedir? Yazılmıyor kitaplarda. Zümrüt anka kuşu da yalan aslında, kendini külünden yarattığı da. Ferhat'ın şirin, Aslı'nın Kerem için öldüğünü kim gördü Allah aşkına? Sonsuza kadar sürsün diyorsan bu sevda, o zaman sevgili, o zaman vuslat yaşamaya, vuslat yaşamaya. Sana yazacak bir ben bırak bana, öfkelerin orada kalsın. Kaçamaklar hanesinde değil ismin, anlasana. Ömrümün tam ortasında kocaman harflerle yazmışım. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni biliyorsun. Herkese söylediğini bana söyleme diyorsun. Ama ne varsa sevdaya dair bizden önce söylenmiş biliyorsun. Bize düşen aşkı yalansız yaşamak. Hadi uzatma da uzat ellerini. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni biliyorsun.

sen benim 17 yaşımsın, deli çağımsın. Sen benim ayakkabılarımın arkasına ilk basışımsın. İlk ıstığım, ilk kızgındığım, ilk aldanışımsın. Sen benim ilk ütülü beyaz gömlekim, ilk şiirim, ilk kavgam, yaşamı ilk fark edişimsin. Sen benim 17 yaşımsın, 17 yaşımsın. Yazlık sinemanın kapısında saçları taralı bir oğlan, cebinde iki gazoz parası, gönlüne talipsiz rüzgarlar dolan. İki film bu akşam, birinde Yılmaz Güney oynuyor, birinde Fikret Hakan. Bak Suat Sayın söylüyor cızırtılı plaktan. Rüyadır gördüğüm bütün ümitler, gözlerin aklımı perişan eyler. Aşk masalından ninniler söyler, beni hülyalara salan gözlerin, beni hülyalara salan.

0: Sen benim 17 yaşımsın, deli çağımsın. Aynaya ilk bakışım, babamla ilk kavgam, evden ilk kaçışımsın. Serçeleri sevdimse senden, minibüslerde muavinlik ettiysem, bir teselli veri dinlediysem Orhan Gencebay'dan, Emirgan'da çay içtiysem, tophanede sabahçı kahvelerini öğrendiysem, nereden bildiysem şiirlerini Ümit Yaşar'ın, pazar sabahları kapının önünden geçtiysem, içimde bu kıpır kıpır soluk nereden? Sen benim 17 yaşımsın, İlk kez birine gümüş kolye alışımsın. Sen benim ilk sakarlığım, ilk tuhaflığım, ilk yakalanışımsın. Sen benim 17 yaşımsın. Sen benim 17 yaşımsın. Deli çağımsın. İlk maça gidişim, Cemil Turan'ı ilk seyredişimsin. İlk sevincimsin. Ben anamın muskasını nasıl astıysam göğsüme, öyle güvendiğimsin. Sabahları eskici geçiyor kapıdan, karşı komşu Nafile teyze bakkaldan ekmek istiyor. Çocuklar top kovalıyor mahallenin ardında. Her şey güzel oluyor. Bu hengame nasıl yakışıyorsa İstanbul'a, bana da aşk öyle yakışıyor. Bana da aşk öyle yakışıyor. Anam koş kapı muslukları diyor, 3 gündür akmayan sular geliyor. Ben 17 yaşındayım, hayat benden sorulur. Sen benim 17 yaşımsın, deli çağımsın. Sen benim ayakkabılarımın arkasına ilk basışım, ilk ıslığım, ilk kızgınlığımsın. Sen benim 17 yaşımsın. Sen benim her şeyimsin. Hiçbir şeyimsin. Hiçbir şeyimsin.
1: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor.

sana Uğur böceğimi gönderiyorum. Hani ince bir hüzün duyarsın kimi zaman, şarkılar daha bir dokunaklıdır ve sanırsın ki hiç kimse yok elinden tutan. Oysa her sözün ardında ümitler gizlidir. Bulutların ardındaki güneşler gibi, yağmur sonrası çıkan gökkuşağı gibi. Ve unutma, sevgi gibi, dostluk gibi, aşk gibi. Eğer bir gün yalnızlık duyarsan, inciden yaşlar süzülürse yanağında ve unutulduğunu sanıp bir sızı başlarsa yüreğinde, o zaman gökyüzüne bak. Bulutların ardındaki güneşe, çalıların ardındaki çiçeğe, bırak pencerenden yağmur içeriye dolsun ve aç avuçlarını. Sana uğur böceğimi gönderiyorum. Sana sevgimi, sana sonsuzluğumu, sana her şeyimi, sana uğur böceğimi gönderiyorum.

0: Saat 22.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 6-26 derece, Bilecik 6-22, Bursa 8-24, Kocaeli ve Çanakkale 10-25, Edirne 9-27 derece. İstanbul 10-22, Kırklareli 9-25, Sakarya 8-24, Tekirdağ 9-20 ve Yalova 12-23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 5-18 derece, Aydın 12-28, Denizli 10-24, Kütahya 4-19 derece. İzmir 12-28, Manisa 11-28, Muğla 7-25, Uşak 6-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 11-24, Antalya 13-24, Burdur 7-21, Hatay 8-23 derece. Isparta 6-21, Kahramanmaraş 9-21, Mersin 12-22, Osmaniye 10-24 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Aksaray 4-18 derece, Ankara 6-18, Çankırı 6-21, Eskişehir 5-21, Karaman 5-18 derece. Kayseri ve Konya 4-18, Kırıkkale 7-20, Kırşehir 5-18, Nevşehir ve Niğde 4-16, Yozgat 5-16, Sivas 3-16 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 7-23 derece, Bolu 3-20, Düzce 7-24, Karabük 6-22, Kastamonu 5-20, Zonguldak 9-16 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Amasya hariç bölgenin iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 6-21 derece, Artvin 8-14, Bayburt 2-13, Çorum 5-19 derece. Giresun 9-17, Gümüşhane 3-14, Ordu 9-16, Rize 10-17 derece. Samsun 9-17, Sinop 11-18, Tokat 5-20, Trabzon 10-16 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Hakkari ve Şırnak hariç bölge geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin yüksek kesimleri ise karla karışık yağmurlu olacak. Ağrı 3-14 derece, Ardahan 1-10, Bingöl 4-17, Bitlis 2-12, Elazığ 5-18, Erzincan 5-16 derece. Erzurum 2-11, Hakkari 3-15, Iğdır 10-21, Kars 1-12, Malatya 6-18 derece. Muş 4-15, Tunceli 5-18, Şırnak 7-17 ve Van 4-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 8-21, Batman 8-22, Diyarbakır 7-20, Gaziantep 8-20 derece. Kilis 8-21, Mardin 7-19, Şanlıurfa 11-22 ve Siirt 8-20 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerine kadar güneydoğudan 2 ila 4, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, doğusunda yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, yer yer güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Güney Ege'de ise doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asrın felaketinde hasar gören 377 vakıf eserinden 276'sının restorasyonu tamamlandı. Kalan 101 eserin rekonstrüksiyonu yıl içinde nihayet erecek. 2026 yılında 377 eserin tamamı yeniden ihya edilmiş olacak dedi. Jandarma Genel Komutanlığı'nca 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 518 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 392 şüpheliden 122'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlıların işlemleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini, söz konusu düzenlemeyi önümüzdeki günlerde hayata geçireceklerini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul etmesi halinde destansı öfke operasyonunun biteceğini, Hürmüz Boğazı'nın İran'da dahil olmak üzere herkese açılacağını açıkladı. Trump, şartların kabul edilmemesi halinde ise bombardımanın başlayacağını ve bunun öncekinden çok daha yüksek bir düzeyde ve yoğunlukta olacağını belirtti. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, adaylığını duyuran ve birleşme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Güneybatı çevre yolunun 32 ila 35. kilometrelerinde Edremit-Balıkesir istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü olacak şekilde kontrolü sağlanıyor. Devrekhani-Kastamonu-Ilgaz yolunun 66 ila 69. kilometrelerinde Dipham mevkiinde Karanlık Dere Viyadüğü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Toroslar mevkii, Sivas, Rize, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Diyarbakır ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 8 Mayıs Cuma günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, Çanakkale, Sivas, Tokat, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu geçecek. 9 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Türkiye'nin en havalı radyosu Meteorolojinin Sesi. Yeni yayın döneminde radyo başına çağırıyor herkes.
1: Göksel Yanlar'la Mavi Düşler devam ediyor.

Sana Uğur böceğimi gönderiyorum. Hani ince bir hüzün duyarsın kimi zaman. Şarkılar daha bir dokunaklıdır. Ve sanırsın ki hiç kimse yok elinden tutan. Oysa her sözün ardında ümitler gizlidir. Bulutların ardındaki güneş gibi, yağmur sonrası çıkan gökkuşağı gibi. Ve unutma, sevgi gibi, dostluk gibi, aşk gibi. Eğer bir gün yalnızlık duyarsan, inceden yaşlar süzülürse yanağına ve unutulduğunu sanıp bir sızı başlarsa yüreğinde, o zaman kaldır başını gökyüzüne bak. Bulutların ardındaki güneşe, çalıların ardındaki çiçeğe, bırak pencereden yağmur dolsun içeriye ve aç avuçlarını. Sana Uğur böceğimi gönderiyorum. Sana Uğur böceğimi gönderiyorum. Tut sana sevdiğim.

ikimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım. Şu kaçamak ışıklardan, şu şeker kamışlarından, bebel içlerinden, güneşlerden, yaban otlarından durmadan harcadığım şu gözlerimi al kurtar. Şu aranıp duran korkak ellerimi tut. Bu evleri atla, bu evleri de, bunları da göğe bakalım. Falanca durağa şimdi geliriz, göğe bakalım. İnecek var deriz, otobüs durur, biz ineriz. Bu karanlık böyle iyi, çok şükür Tanrı'ya. Herkes uyusun, iyi oluyor, hoşlanıyorum. Hırsızlar, polisler, açlar, toklar uyusun. Herkes uyusun, biz seni uyutmam, bir de ben uyumam. Herkes yokken biz oluruz, biz uyumayalım. Nasıl olsa içmişiz, nasıl olsa dolaşırız sokaklarda. Beni bırak, göğe bakalım. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum, göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum, kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gözlerin, yalnız gibi, ağaçlar gibi. Sularım ısınsın diye bakıyorum, ısınıyor. Seni aldım, bu sunturlu yere getirdim. Sayısız penceren vardı, bir bir kapattım. Bana dönesin diye bir bir kapattım. Şimdi otobüs gelir, biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer beğen, başka türlüsü güç. Bir ellerin, bir ellerim yeter. Ver diyelim gitsin. Seni aldım, bana ayırdım. Durma, durma, kendini hatırlat. Durma, göğe bakalım.

Bugün oradaydım. Aynı yerde, aynı evde. Aynı kapıdan girdim içeri. Tesadüf bu ya. Aynı anahtar kalmış bende. Sandalyede yeleğini unutmuşsun. Masada kahkahanı, mutfakta bardağını. Salonda. Salonda duruşunu unutmuşsun. Yan odada hıçkırığını. Koridorda gözyaşlarını. Kapıda. Kapıda çarpıp çıkışını unutmuşsun. Bir çiçeğin zehri düşmüş sigon sepaya. Bir rujunun rengi düşmüş oval aynaya. O kavgadan arta kalan kırık vazoyla ikimizin kalbi düşmüş tozlu balkona. Duvardaki resminde gülüşün kalmış. Son içtiğin fincanda dudak izlerin. Portmantonun yanında gidişin. Kapıda bıraktığın ayak izlerin. Yastığın üstünde saçını buldum. Posta kutusunda mektuplarını. Keyifle dinlediğin şarkını buldum. O Hicaz'da kalmış gözyaşlarını. Yatan böyle yazmış demek ki şarkıyı. Nasıl da anlam buldu sen olmayınca. Neydeyim köşkü. Neydeyim sarayı. İçinde. İçinde salınan. Yar. Olmayınca.

Sol yanında inceden bir sızı hissediyorsan eğer, uzaklara bakarken gözlerin dalıyor, sonra aynada buğulu görüyorsan gözlerini, sonra bahar geldiğinde yüreğin pırpır ediyorsa ve daha bir hoşuna gidiyorsa çiçeklerin kokusu, dön gel. Ayrılıkların ardında iki kişidir yaralı kalan. Yürekten alınmıştır yaralar, kanamaz. Ama gözlerimizde bir yaş olur, akar sabaha kadar. İki insan, iki farklı lisan belki de. Susuyoruz şehrin herhangi bir yerinde. Oysa gururdan saydığımız ayrılığımız ne kadar da gereksiz geliyor şimdi gözümüze. Sen aşk deyince dünü hatırlıyorsan, sen sevilmek deyince yüreğin sızlıyorsa, dön. Şimdi düşünme sakın ayağına çağırıyor beni diye. Ben de döneceğim sana. Sen geleceksin, ben de geleceğim. Ortasında buluşacağız sevda sokaklarında. Zaman geçtikçe uzaklaşıyoruz birbirimizden. Ellerimiz soğuyor, yüreğimiz ağlamakta. Eğer bir güzel bahar akşamında burkulursa yüreğin tam da ortasından, dön. Söz veriyorum, ben de döneceğim. Gittiğimiz bütün izlerden.

sokaktayım. Kimsesiz bir sokak ortasında yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Kara gökler, kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim, biri de serseri kaldırımlar. İçimde damla damla bir korku birikiyor. Sanıyorum her sokak başını kesmiş devler. Üstüme camlarını hep simsiyah dikiyor. Gözüne mil çekilmiş bir ama gibi evler. Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabahlar olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Ben gideyim yol geçsin. Ben gideyim yol geçsin. İki yanımdan aksın bir sel gibi fenerler. Ayak sesimi aç köpekler işitsin. Yolumun zafer takı gölgeden taş kemerler. Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim. Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün üstüm örtün, serin karanlıkları. Uzanıverse gövden taşlara boydan boya, alsa buz gibi taşlar alnımdan bu ateşi, dalıp sokaklar kadar esrarlı bir uykuya, ölse kaldırımların kara sevdalı eşi.

Anısı, biz olalım bu sokakların. Öpüşmediğimiz tek saçak altı, hiçbir otobüs durağı kalmasın. Biz yürüyelim, kent güzelleşsin. Gürültüsüz sözcükler bulalım, yeni sevinçlere benzeyen. Biz gelince bir yağmur başlar, yüzün çizili buğulanan camlara. Bir uzun karartma biter, akasyalar köpürür birdenbire. Ve her avluda adınla anılan çiçekler sulanır akşamüstleri. Bir arkadaş evine uğrarız, sonra gizemli bahçeye uğrarız. Yol üstü bir fincan kahve içeriz, ısıtır bizi. Başını sessizce omzuma koyarsın, gül reyhan olur soluğun. Biz kalırız, kuşlar dönüp gelir, her balkonda bir menekşe sesi. Belki yeniden güzelleştiririz adları değiştirilen farkları. Perdeleri hiç açılmayan evlerde ışıklar yanar, çocuk sesleri duyulur. Tanıdık sevinçlerle dolar yeniden bu sokaklar, kendi sesini kemiren alanlarda. Anısı, biz olalım bu sokakların. Ve hiç durmadan yağmur yağsın, biz gürültüsüz sözcükler bulalım. Sarmaşıklar fısıldaşsın yine. Gidersek birlikte gideriz, yeni sevinçler buluruz hüzne benzeyen.

0: Sırattan incedir sevda köprüsü. Beraber geçelim. Tut ellerimden. Niyet ak güvercin, muslat gökyüzü. Beraber uçalım. Tut ellerimden. Gönüldeki birlik kalkandır dışa. Aldırma yaza, yele, yağışa. Giden ilkbahara, gelecek kışa. Beraber göçelim, tut ellerimden. Birleşmek üzeredir şafakla grup. Korku beklenilmez kapıda durup. İster zehir olsun, isterse şurup. Beraber içelim, tut ellerimden. Çağır hayallerin en ötesine. Yakında duyarsın aşkın sesini. Sonsuz mutluluğun penceresini beraber açalım. Tut ellerimden. Hatırla, hatırla kaybolan bütün yılları. Elmastan ışıklı altından sarı. Zaman tortusundan işte onları. Beraber seçelim. Tut ellerimden. Şüphe başlangıçtır, karar nihayet. Zamanı zamana etme şikayet. Kaçma kurtuluştur diyorsan şayet. Beraber kaçalım, tut ellerimden.
1: Suskunluğun geceyle buluşmasına sen de davetlisin. Mavi Düşler.
2: Bahar yağmurların kendisini iyice hissettirdiği şu günlerde şemsiyenizi ve sevdiğinizi yanınızdan ayırmayın. Baharın bu meltemlerinde sevginizi kolunuza alın. Yaprakların üzerinde bence yürüyüş yapın, bu yağmuru da kaçırmayın. Çünkü yağmur suyu hem bedeninize hem ruhunuza iyi geleceğini düşünüyorum. Son olarak kapanışımızı yapıyoruz. Sizlere güzel bir akşam diliyoruz efendim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Mavi geceler.
1: Mavi düşler.

0: saat 23. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 6-26 derece, Bilecik 6-22, Bursa 8-24, Kocaeli ve Çanakkale 10-25, Edirne 9-27 derece. İstanbul 10-22, Kırklareli 9-25, Sakarya 8-24, Tekirdağ 9-20 ve Yalova 12-23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 5-18 derece, Aydın 12-28, Denizli 10-24, Kütahya 4-19 derece. İzmir 12-28, Manisa 11-28, Muğla 7-25, Uşak 6-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 11-24, Antalya 13-24, Burdur 7-21, Hatay 8-23 derece. Isparta 6-21, Kahramanmaraş 9-21, Mersin 12-22, Osmaniye 10-24 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Aksaray 4-18 derece, Ankara 6-18, Çankırı 6-21, Eskişehir 5-21, Karaman 5-18 derece. Kayseri ve Konya 4-18, Kırıkkale 7-20, Kırşehir 5-18, Nevşehir ve Niğde 4-16, Yozgat 5-16, Sivas 3-16 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 7-23 derece, Bolu 3-20, Düzce 7-24, Karabük 6-22, Kastamonu 5-20, Zonguldak 9-16 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Amasya hariç bölgenin iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 6-21 derece, Artvin 8-14, Bayburt 2-13, Çorum 5-19 derece. Giresun 9-17, Gümüşhane 3-14, Ordu 9-16, Rize 10-17 derece. Samsun 9-17, Sinop 11-18, Tokat 5-20, Trabzon 10-16 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Hakkari ve Şırnak hariç bölge geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin yüksek kesimleri ise karla karışık yağmurlu olacak. Ağrı 3-14 derece, Ardahan 1-10, Bingöl 4-17, Bitlis 2-12, Elazığ 5-18, Erzincan 5-16 derece. Erzurum 2-11, Hakkari 3-15, Iğdır 10-21, Kars 1-12, Malatya 6-18 derece. Muş 4-15, Tunceli 5-18, Şırnak 7-17 ve Van 4-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 8-21, Batman 8-22, Diyarbakır 7-20, Gaziantep 8-20 derece. Kilis 8-21, Mardin 7-19, Şanlıurfa 11-22 ve Siirt 8-20 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik Ticaret, Sanayi, Yatırım, Altyapı ve Enerji Komitesi 2. dönem toplantısı protokolüne imza atıldı. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında hükümlülerin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde istihdamı için hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla çalıştırılmalarına dair işbirliği protokolü imzalandı. Belçika'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Brüksel Havayolları'nın 4 ile 6 haftalık jet yakıtı kaldığı duyuruldu. İran basını, Amerika Birleşik Devletleri medyasında yer alan ve Tahran, Washington'ın anlaşmaya yakın olduğunu iddia eden haberin doğru olmadığını ve İran'ın, Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu ve bazı kabul edilemez maddeler içeren teklife henüz yanıt vermediğini bildirdi. Ve spor. Fenerbahçe efsane başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulüp'te gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Yaptığı yazılı açıklamada diğer adaylara da birleşme çağrısı yapan Yıldırım, Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere adaylığı söz konusu olan tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir ifadelerini kullandı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Balıkesir Güneybatı çevre yolunun 32 ila 35. kilometrelerinde Edremit-Balıkesir istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü olacak şekilde kontrolü sağlanıyor. Devrekhani Kastamonu-Ilgaz yolunun 66 ila 69. kilometrelerinde Dipham mevkiinde Karanlıkdere Viyadüğü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 8 derece, Atina sağanak yağışlı 16, Belgrad sağanak yağışlı 17, Berlin sağanak yağışlı 10, Helsinki sağanak yağışlı -3, Kiev parça bulutlu 15, Kopenhag sağanak yağışlı 5, Londra sağanak yağışlı 7, Madrid sağanak yağışlı 7, Moskova çok bulutlu 14, Paris sağanak yağışlı 8, Priştine sağanak yağışlı 11, Roma çok bulutlu 14, Saraybosna parça bulutlu 8, Sofya sağanak yağışlı 9, Tiran parça bulutlu 13, Varşova sağanak yağışlı 12, Viyana sağanak yağışlı 14 ve Zürih sağanak yağışlı 9 derece. Asya kıtasında Amman çok bulutlu 9 derece, Aşgabat çok bulutlu 19, Astana sağanak yağışlı 8, Bağdat çok bulutlu 19, Bakü sağanak yağışlı 13, Bişkek çok bulutlu 11, Duşanbe çok bulutlu 15, Kabil parça bulutlu 8, Kerkük parça bulutlu 14, Kuveyt sağanak yağışlı 24, Medine sağanak yağışlı 25, Mekke sağanak yağışlı 25, Riyad sağanak yağışlı 25, Şam çok bulutlu 7, Tahran parça bulutlu 17, Taşkent çok bulutlu 18, Tiflis sağanak yağışlı 10 ve Tokyo parça bulutlu 11 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı 15 derece, Kahire çok bulutlu 13, Melbourne sağanak yağışlı 12, Montreal parça bulutlu 3, New York sağanak yağışlı 9, Sydney parça bulutlu 16 ve Washington parça bulutlu 5 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 3 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 12, Gümülcine parça bulutlu 10, Kırcaali sağanak yağışlı 6, Köln sağanak yağışlı 11, Komrat parça bulutlu 9, Köstence sağanak yağışlı 6, Münih sağanak yağışlı 11, Podgorica parça bulutlu 13, Selanik sağanak yağışlı 12, Şumlu sağanak yağışlı 6, Taraklia parça bulutlu 9, Valkaneş parça bulutlu 10, Zenitsa parça bulutlu 8, Gazimagosa sağanak yağışlı 9, Girne sağanak yağışlı 12, Lefkoşa parça bulutlu 7 ve Güzelyurt sağanak yağışlı 6 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Türkiye'nin görkemli coğrafyasında bulunan, farklı iklimlerde farklı özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfediyar programımızdan herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibiyle birlikte sizlere güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Keşfediyar programımızda bu hafta ülkemizin Doğu Anadolu bölgesinde yer alan doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirasıyla dikkat çeken bir ilimizi Bingöl'ü tanıtacağız. Doğu Anadolu bölgesinin Yukarı Fırat bölümü içinde yer alan Bingöl, Türkiye'nin doğusuyla batısını, kuzeyiyle güneyini birbirine bağlayan ana yollar arasında bir kavşak konumundadır. Serin yaylaları, oksijen deposu yemyeşil dağları, yüzen adaları, kış sporlarına ve dağ sporlarına elverişli coğrafyası, çok sayıda doğal gölü ve göleti, mesire yerleri, serin doğal suları, termal su kaynaklarıyla doğa severlere hitap eden bir şehirdir. İl merkez, Adaklı, Genç, Karlova, Kağı, Solhan, Yaylıdere ve Yedisu olmak üzere 8 ilçesi bulunan Bingöl, doğuda Muş, kuzeyde Erzincan ve Erzurum, batıda Tunceli ve Elazığ, güneyde ise Diyarbakır illeriyle komşudur. İlçeler arasında en fazla nüfus yoğunluğu merkezde görülmektedir. İş imkanlarının daha fazla olması ve sanayileşmenin merkezde başlamış olması, nüfus yoğunluğunun merkezde görülmesini sağlamaktadır. 2024 yılı itibariyle nüfusu 283.276 kişi olan Bingöl'ün yüz ölçümü 8.003 km², il merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 1.151 metredir. Bingöl, dağlık bir araziye sahip olup 3.000 metreyi aşan dağlar ve 2.000 metreden düşük olmayan yaylalarla çevrilidir. Bingöl Ovası, ilin güneydoğusunda yer alır ve birçok akarsu tarafından sulanır. Bunlardan en önemlisi peri suyudur. Bingöl, kuzeyden gelen nemli ve serin hava kütlelerine açık olması ve yüksek rakımı nedeniyle yazları sıcak, kışları ise oldukça soğuk geçer. Başlıca yaylalar arasında Bingöl Yaylası, Şerafettin Yaylaları, Çöteli Yaylası, Çevre İş Yaylası ve Dağın Düzü Yaylaları yer alır. Bu yaylalar hayvancılık için çok elverişlidir. Özellikle arıcılığın geliştiği bölgede üretilen Bingöl balı, Türkiye'nin dört bir yanından rağbet görmektedir. Bingöl, Anadolu'nun düşman istilası görmeyen bölgelerinden birisidir. İlin tarihi daha çok komşu illerin tarihi incelenerek çıkarılmış. Erzurum, Erzincan, Diyarbakır, Bitlis, Ahlat, Van ve Tunceli şehirleri eski devirlerde bir beyliğe veya hükümdara başşehir olmuşken Bingöl daha çok bu beyliklere bağlı otlak olarak tutulmuş. Şimdiye kadar Bingöl ili sınırları içinde bir şehir kalıntısına rastlanmaması da bunu doğruluyor. Bingöl'ün bilinen en eski ismi Cebel Cur'dur. Cebel Dağ, Cur akan anlamındadır. Bu kelimenin zamanla Çapakçur şeklinde telaffuz ettiği ihtimali kuvvetlidir. Çapakçur ise akan temiz su anlamına geliyor. Evliya Çelebi'ye göre ise bu isim Büyük İskender tarafından verilmiştir. Rivayete göre Büyük İskender, vücudundaki dayanılmaz ağrılar için nice hekimlere başvurduğu halde şifa bulamaz. Bunun üzerine Ab-ı Hayat, ölümsüz hayat suyunu aramaya başlar. Uzun aramalardan sonra kaynağı kendisi olmasa da bulunan o sudan içip dayanılmaz ağrılardan kurtulur. Faydasını gördüğü bu suya Makdiz lisanı üzerine cennet suyu anlamına gelen Çapakçur adını verir. Doktorlarına, sizlerin çare bulamadığınız ağrılarıma Allah cennet ırmaklarından deva verdi. Burada benim adıma bir kale yapın ve adını Çapakçur koyun demiştir. Diğer kaynaklarda ise ilin adı Mingöl olarak karşımıza çıkar. Mingöl, göller bölgesi anlamındadır. Mingöl kelimesi de zamanla halk tarafından Bingöl şeklinde telaffuz edilmiş bin tane göl anlamındadır. Ayrıca Bingöl'e çevlik denmiştir. Çevlik, bağ bahçe anlamındadır. Bu ad günümüzde yöre halkı tarafından halen kullanılmaktadır. Cumhuriyet'in ilanından sonra 1926 yılında Elazığ'a, 1929 yılında Muş'a bağlanan Bingöl,
1936 yılında çıkarılan bir kanunla il haline getirilmiş, 1945 yılında il merkezi olan Çapakçur'un adı Bingöl olarak değiştirilmiştir. Plaka numarası 12 olan Bingöl'ün İstanbul'a uzaklığı 1311 kilometre, Ankara'ya uzaklığı 895 kilometre ve İzmir'e uzaklığı ise 1425 kilometredir. Bingöl'ün arazisi çok dağlıktır. Yükseklikleri 3000 metreyi aşan dağlar bulunur. Bingöl Dağı 3250 metre, Genç Dağı 2940 metre, Şeytan Dağı 2906 metre, Şerafettin Dağı ise 2544 metredir. Dağlar üzerindeki yaylalar ve düzlüklerin yükseklikleri 2000 metreden aşağı düşmez. Ova niteliğindeki yerler bile 1000 metrenin üzerindedir. Bingöl Ovası'nın dört tarafı dağlarla çevrilidir. Dağların yüksek kısımlarına doruklar, buzul gölleri, etek kısımlarına ise moren kalıntıları kaplar. İl ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Bingöl Dağları'nın yüksek yaylalarındaki sulak otlaklar hayvancılık için çok elverişlidir. Çok sayıda koyun ve kıl keçisi beslenir. Hayvancılık, canlı hayvan ticaretine yönelik olduğu için peynir ve tereyağı gibi hayvansal ürünler yeterince elde edilmez. Bingöl yaylalarında beslenen hayvanlar genellikle Arap ülkelerine satılmaktadır. Bingöl'de arıcılık önemli bir ekonomik faaliyet olarak gelişmiştir ve bölge arıcılık açısından yüksek potansiyele sahiptir. Bitkisel üretime elverişli akarsu vadilerindeki düzlüklerde buğday, şeker pancarı, karpuz ve domates yetiştirilir. İlin önemli bitkisel ürünlerinden biri de cevizdir. Bingöl, Doğu Anadolu'nun en zengin orman alanlarına sahip illerinden biridir. Meşe ormanları 1900 metreye kadar yayılım gösterir. Ancak ormanların tahrip edilmesi sonucu bazı bölgelerde bozkır bitki örtüsü görülür. İlde ayrıca birçok buzul gölü bulunmaktadır. En bilinenler arasında Gölbahri, Kerkis, Zırlır, Sar, Kuş, Harem, Er, Kıllı, Manastır, Belli, Karlı ve İçme gölleri yer alır. Bu göller hem doğal ekosistemin korunmasında önemli rol oynar, hem de bölgenin turizm potansiyelini artırır. Aynı zamanda bölgedeki su kaynakları için de hayati öneme sahiptirler. Türkiye'nin en uzun nehirlerinden biri olan, yaklaşık 722 kilometre uzunluğundaki ve Fırat Nehri'nin en büyük kollarından biri olan Murat Nehri, Bingöl'ün kuzeyinden geçer ve genelde dağlık alanlardan, vadilerden akar. Bu nehir hem bölgenin ekosistemi için hem de tarım ve enerji üretim açısından önemli bir kaynaktır. Özellikle Murat Nehri üzerinde yapılan barajlar hidroelektrik enerji üretimi için kullanılır. Eşsiz yaylaları, buzul gölleri ve Murat Nehri'nin vadileriyle Bingöl, tarih ve doğal güzelliklerin buluştuğu bir şehirdir. Gezilecek yerlerle ilgili detaylı bilgilere geçmeden önce, yöreye ait bir Türkiye kulak verelim sevgili dinleyiciler.

gölün turizmi doğal güzelliklerine dayanıyor. Bunlardan biri olan Yüzenada tamamen doğal bir yapıya sahiptir. Solhan ilçesinin Hamzalar Şah Köyü Aksakal Göl mezrasındaki bir gölde yer almaktadır. Bu ada yörede yaşayan halk tarafından keşfedilmiştir. Bingöl-Solhan Karayolu'na 4,5 kilometre uzaklıkta olan ada, şimdiye kadar görülmemiş bir tabiat olayına sahiptir. Gölün üç tarafı dağlar ve tepelerle çevrilmiştir. Düz bir arazi üzerinde bulunan bu krater gölü koruma altındadır. Gölün şu anki yüz ölçümü 300 metrekarenin üzerindedir. Islah edilmesi durumunda bu alan 500 metrekareyi geçebilir. Gölün derinliği ise yaklaşık olarak 50 metredir. Gölün sürekli bir akıntıya sahip olduğu tespit edilmiş. Gölün altından ve çevresindeki kemerlerden giren su, gölün alt tarafından geçerek daha aşağıdaki bir dereyi beslemektedir. Yaz ve kış aylarında göldeki su seviyesi sabit kalmaktadır. Su tatlı ve berrak olup herhangi bir madensel tuz içermez. Bu nedenle balık yetiştiriciliği de mümkündür. Gölün en dikkat çekici özelliği ise gölün ortasında hareket eden 3 ada bulunmasıdır. Bu adalar göl içinde bağımsızdır. Üzerlerine çıkıldığında bir sal gibi her yöne yavaş yavaş hareket etmektedirler. Adaların üzerinde 4-5 adet bodur diş budak ağacı bulunur. Çevredeki bitkiler gölün mevcut suyuyla beslenir. Ada üzerinde bulunan ot kökleri sarılıcı yapıda olduğundan toprak tamamen bitki kökleriyle kaynaşmış ve birbirine yapışmış durumdadır. Ayrıca gölün ortasındaki adanın yapısı incelendiğinde çayır, ayrık otu ve suda yetişen çeşitli bitkilerin ada üzerinde mevcut olduğu görülmektedir. Gölün çevresinde de farklı bitki türlerine rastlamak mümkündür. Yeşil alanın dışında kalan arazi gölden oldukça yüksektedir. Göl çevresi meşe ağaçları ve yemyeşil alanlarla kaplıdır. Sentarius Kalesi, Murat Irmağı Vadisi'nde Bingöl İl Merkezi'nin 20 kilometre çevresini denetlemek üzere yapılan 3 önemli kaleden biridir ve Urartu dönemine aittir. Kral Kızı Kalesi, Bingöl'ün Genç ilçesinin yaklaşık 2-3 kilometre doğusunda Diyarbakır Çayı ile Kosper Çayı'nın buluştuğu yerde bir tepe üzerine kurulmuş bir kaledir. Kaynaklarda Darahini, yani Dara'nın çeşmesi olarak isimlendirilir. Kral Kızı Kalesi'ni Pers hükümdarı Dara'nın M.Ö. 7. yüzyılda kızı için yaptırdığı ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Trabzon Rum İmparatoru'nun kızı Despina ile evlendiğinde onun için yaptırdığı rivayetler arasındadır. Genç ilçesi, adını Genç Kalesi olarak da bilinen bu kaleden alır. Keynekler olarak bilinen bu alan günümüzde yıkık halde olup sadece bazı duvar kalıntıları ve moloz taş yığınları görülebilmektedir. Şehitler Kalesi veya Görgeç Kalesi olarak adlandırılan Kığı Kalesi, Kığı ilçe merkezinin güneydoğusunda yer alır. Çok sağlam bir yapıya sahiptir ve etrafı sarp kayalıklarla kaplıdır. Urartular döneminde yapıldığı düşünülen kalenin içinde çeşitli bina harabeleri bulunur. Erzincan tarihinde bu kalenin Acemlerin akınına maruz kaldığı rivayet ediliyor. Kaleye giren İranlıların halka büyük işkenceler yaptığı, evleri yakıp erkeklerin çoğunu öldürdükleri ve kadınlara kötü davrandıkları söylenmekte. Burayı terk etmeye mecbur kalan ahalinin kıyıya gelip Kaleli Mahallesi'nde yerleştikleri ve bu mahallenin bu yüzden Kaleli adını aldığı tarihi kaynaklardan anlaşılıyor. Kale içindeki harabelerde yapılan kazılarda çeşitli ev ve süs eşyalarına rastlandığı da söylenir. Kalenin peri suyuna bakan yamaçları çok dik olduğundan bu yönden kaleye çıkmak oldukça güçtür. Kaleye dar bir yolla gidilmektedir ve kale etrafındaki düzlüklerde halen ziraat yapılmaktadır. Kığı İslam öncesinde Roma hakimiyetinde olan önemli bir bölgeymiş. Hazreti Ömer döneminde İslam ordularının komutanlarından Ebu Ubeyde'nin liderliğinde yapılan seferlerde Halid bin Velid komutasındaki güçler Kığı Kalesi'ni Roma hanedanından alarak Müslümanların kontrolüne geçirmiştir. Bu olay bölgenin İslam tarihi açısından önemini ve stratejik konumunu gösterir. Kığı tarih boyunca farklı medeniyetlerin ve güçlerin el değiştirdiği bir nokta olmuş, bu da bölgenin kültürel zenginliğini arttırmıştır. Kığı ilçesinde bulunan Kığı Camii ise ilçenin en eski eserlerinden biridir.
minarenin üstünde Arap harfleriyle yazılı bir yazıdan, Bayındırlı Pir Ali Bey bin İbrahim Bey tarafından Hicri 700 tarihinde inşa ettirildiği anlaşılıyor. Ayrıca başka bir kayıtta yıkılan minarenin Hacı Hasan tarafından onarıldığı ve Pir Ali Beyoğlu tarafından caminin restore edildiği yazılmaktadır. Akkoyunlular döneminde yaşanan bu gelişmelerden de Kiyan'ın bir Akkoyunlu şehri olduğu anlaşılmaktadır. Cami tek minareli ve tek şerefeli olup avlusunda Hacı Mehmet Efendi'nin kabri bulunuyor. Bu zat ilmi ve üstün zekasıyla tanınmış ve aynı zamanda silahşörlüğüyle meşhur olmuştur. Bingöl'ün Karlova ilçesinde bulunan Kale Tepesi, 3250 metre yüksekliğiyle bölgenin en yüksek noktalarından biridir ve özellikle güneşin doğuşunu izlemek isteyenler için eşsiz bir deneyim sunar. Kale Tepesi'ndeki güneşin doğuşu, dünyada yalnızca İsviçre Alpleri ve Kale Tepesi'nde görülebilen benzersiz bir doğa olayıdır. Güneşin doğuşu sırasında ilk önce hafif bir kızıllık belirir. Ardından bu kızıllık etrafta renkli ışık oyunları oluşturur. Sonrasında karanlık bir silüet şeklinde belirginleşen üç leke insan yüzüne benzer bir görüntü sergiler ve bu görüntü güneşin sarı ışıklarıyla yer değiştirerek etkileyici bir manzara oluşturur. Bingöl şehir merkezinden Kale Tepesi'ne ulaşım yaklaşık 45 kilometre mesafedeki dağın eteklerine kadar araçla sağlanabilir. Eteklerden zirveye kadarsa yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüşle ulaşılabilir. Karlova ilçesi yakınlarında yer alan Buban Peri Bacaları doğal oluşumlardır. Bingöl'ün doğal güzelliklerinin çeşitliliğini yansıtması açısından çok önemli olan Buban Peri Bacaları, milyonlarca yıl boyunca volkanik faaliyetler ve erozyon sonucunda şekillenmiş kaya oluşumlarıdır. Bölgedeki volkanik tüflerin rüzgar ve suyla aşınması sonucu doğal olarak sivri, konik ve bazen mantar şekline benzer kaya oluşumları ortaya çıkarmış ve bir doğa harikası yaratmıştır. Zağ mağaraları Bingöl'ün Solhan ilçesinde sarp bir kayalık üzerinde Murat Nehri kıyısında yer alan tarihi ve doğal bir zenginliktir. Milattan sonra 5. yüzyıla tarihlenen bu mağaralar erken Hristiyanlık dönemine ait önemli bir yaşam ve ibadet alanı olarak kabul ediliyor. Mağaralar sırtı dağa yaslanmış doğal kayalık bir kütlenin ön cephesinde yer alır ve kayalık alanı neredeyse tamamına yayılmıştır. İnsan eliyle yapılmış, iç mekanlarda birbirine kademeli geçişlerle bağlantılı ve çok katlıdır. Her katta farklı sayıda ve boyutta oda vardır. Zağ mağaraları, Roma İmparatorluğu'nun baskısı altında olan Hristiyan inancına sahip topluluklar tarafından gizli yerleşim, yaşam ve ibadet alanı olarak kullanılmıştır. Kayaya oyulmuş dört katlı sığınak odalarına yine kayaya oyulmuş basamaklar ve dar bir yolla ulaşılmakta. Kayalıkların Urartu kökenli olduğu ancak sonradan Bizans, Ceneviz ve Pers uygarlıklarınca da kullanıldığı düşünülüyor. Zakaya sığınak odalarında 30 kadar odayı gezmek mümkün. 16. yüzyıl başlarında Akkoyunlular döneminde İsfahan Bey tarafından Bingöl Aşağı Çarşı'da yaptırılan İsfahan Bey Camii, Akkoyunlu mimarisi tarzında kesme taşlardan inşa edilmiş. Zaman içinde Bingöl'ü de etkileyen depremler nedeniyle pek çok onarım görse de İsfahan Bey Camii şehir merkezindeki tek tarihi yapı olma özelliğine sahiptir. Bingöl'ün Adaklı ilçesinin Bağlarpınarı köyünde tarihi mezarlık, çeşme ve havuzun ortasında yer alan Bağlarpınarı Camii, Osmanlı dönemine ait bir yapıdır ve cami kapısı üzerinde Hicri 1219, Miladi 1809 tarihi yazılıdır. Tarihi üzerinde barındıran kitabe, geometrik bezemeler içerirken caminin içindeki minber ve mihrapsa kesme taşlarla biçimlendirilmiş. Cami, sütun başlıkları bitki motifli süslemeler barındırıyor. Caminin kuzeydoğu köşesinde yine kesme taş işçiliğiyle biçimlendirilmiş tarihi bir mezarlıkta bulunuyor. Kiyağı ilçesinde bulunan ve Akkoyunlular dönemine uzanan tarihiyle Balaban Bey Camii ise Piltan Bey ve Cami-i Kebir olarak da bilinir. 1400'lü yılların başında yapılan cami, Bingöl'de varlığını sürdüren en eski camidir.
Camii bahçesinde tarihi bir mezarlık bulunur ve camiyi yaptıran Akkoyunlu Beyi Pir Ali Bey'in mezarı da yine cami içerisinde yer alır. Bank Kilisesi, Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi köyünde yer alan tarihi bir Ermeni kilisesidir. Ermenice bank kelimesi manastır anlamına gelir ve bu bölgedeki Ermeni varlığını ve tarihini yansıtan bir isimdir. Mimari özelliklerinden yola çıkarak Orta Çağ, özellikle 16. veya 17. yüzyıla tarihlendiği düşünülüyor. Giriş cephesi, düzgün kesme taşla kaplı olan kilisenin en öne çıkan bölümü, kapısındaki taşlarda ve süslü alınlığı üzerinde değişik biçim ve büyüklükte kazılı çok sayıda haç işaretidir. Çatısı düz ve toprakla kaplı kilisenin çatıda biriken suyunun akması için aslan ağızlı iki çörten konmuş ve bu durum kiliseye yerel özellikle bir mimari yapı kazandırmış. Bank Kilisesi bugün kullanılmamakta, harabe halde bulunmaktadır. Kilise hem Ermeni mimarisinin Doğu Anadolu'daki yansımalarını görmek hem de bölgedeki çok kültürlü geçmişi hatırlamak açısından kıymetli bir yapıdır. Nehre Nazır Azize Meryem Ana veya Yüksekteki Meryem Ana isimleriyle de bilinen ve Kığ ilçesinin Eski Kavak Köyü'nde yer alan Eski Kavak Köyü Manastırı'nın tarihi ise 14. yüzyıla uzanır. Yapımı hakkında kesin tarih bilgisi bulunmamakla birlikte bölgedeki Ermeni ve diğer Hristiyan toplulukların Osmanlı öncesi dönemde inşa ettiği yapılardan biri olduğu tahmin ediliyor. Manastır eğimli bir arazide inşa edilmiş olması nedeniyle güzel bir manzaraya sahip ve içinde haç motifleri üzerinde taş içiliği örnekleri yer alıyor. Eski Kavak Köyü Manastırı ayrıca bölgedeki Hristiyanlık tarihine ışık tutan önemli bir yapı olarak kabul edilir. Bingöl il merkezine yaklaşık 34 kilometre mesafede Dikmeköy'ü yakınlarında yer alan ve Bingöl Elazığ Karayolu üzerinde bulunan Hesarek Kayak Merkezi 2238 rakımlı Hesarek Dağı eteklerinde 178 bin metrekare alan üzerinde yer almaktadır. Doğu Anadolu bölgesinin önemli kış turizmi destinasyonlarından biri olan merkez, 2015 yılında faaliyete geçmiş ve özellikle çevre illerden gelen kayak severlerin ilgisini çekmektedir. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken yöreye ait bir türkü molasına gidiyoruz sevgili dinleyicilerimiz.

0: dağların gölgesinde saklı bir cennet olan yaylaların ve göllerin şehri Bingöl ilimizi tanıtmaya devam ediyoruz.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
0: Bingöl mutfağı yöreye özgü ürünlere dayanmaktadır. Yemeklerin büyük bir çoğunluğu bulgur, ayran, süt, et, çökelek ve doğadan toplanan yenilenebilir bitkilerle yapılır. Bingöl'de en çok yapılan yemek türleri arasında çorbalar, bulgur pilavı ve hamur işi yemekler olan gömme, şirin, tutmaç ve keşkek gibi yemekler yer alır. Halkın büyük bir kısmı kırsal kesimde yaşadığından tarımsal ve hayvansal ürünler temel besin kaynağıdır. Bunun dışında sebzeli yemekler, tatlılar, turşular ve kahvaltılık ürünler de yöre mutfağını zenginleştiren diğer besin maddelerindendir. Pek çok yörede olduğu gibi Bingöl'de de yaz ve kış aylarında tüketilen yemekler farklılık gösterir. Yaz aylarında sebzeli yemekler tercih edilirken, kışın etli ve kurutulmuş sebzelerle yapılan yemekler ve hamur işleri ön plana çıkar. Aynı şekilde yemekler sabah, öğle ve akşam öğünlerinde de farklılık gösterir. Şehir merkezinde kahvaltıda çay, süt, çökelek, peynir, tereyağı, zeytin gibi ürünlerin yanı sıra mercimek, ezogelin ve yayla çorbaları da rağbet görür. Öğle ve akşam yemekleri ise genellikle bulgurlu, hamurlu, etli ve sebzeli yemeklerden oluşur. Özellikle akşam yemekleri erkeklerin eve geldiği ve ailenin toplandığı en kalabalık öğün olduğu için günün en özenli hazırlanan yemeğidir. Özel günlerde ve önemli misafirler geldiğinde yemekler daha özenli hazırlanır. Tıpkı diğer yörelerde olduğu gibi Bingöl'de de en seçkin ve lezzetli yemekler bu özel zamanlarda pişirilir. Etli, sebzeli yemekler, çorbalar, turşular, içecekler ve tatlılar bu sofraları süsler. Bingöl mutfağında dikkat çeken bir diğer unsursa ekmek kültürüdür. Fabrika ekmeği tüketilse de halk mümkün olduğunca tandırda veya saçta yapılan yöresel ekmekleri tercih eder. Birçok aile kendi ekmeğini kendisi yapar ve bu gelenek şehir merkezinde de sürmektedir. Bingöl ve köylerinde ekmek ağırlıklı olarak buğday unundan yapılmakla birlikte mısır ve dar unundan da yapılan çeşitlerde mevcuttur. Köylerde yapılan nun kuryek olarak tabir edilen ekmek kendine has tadıyla çok sevilir. Tatlıları arasında Bingöl vurma kadayıfı ve diğer kadayıf türleri meşhurdur. Silki baklava, aşure, zerde, sütlaç, revani, un helvası ve dolanger gibi çeşitler bulunur. Ayrıca içli köfte, sulu köfte, yoğurtlu köfte, yumurtalı köfte, ayranlı köfte, kıldırık köfte ve çiğ köfte gibi birçok köfte çeşidi mevcuttur. Turşu çeşitler arasında acı biber, lahana, domates, fasulye ve patlıcan turşuları öne çıkar. Salamura yaprak, biber ve patlıcan sıkça hazırlanır. Bölgede üretilen dut pekmezi ve Bingöl balı önemli yöresel ürünlerdendir. Ayrıca yörede el sanatları da yaygındır. Halı, kilim, paspas, çorap, eldiven ve heybe gibi ürünler genellikle ailelerin kendi ihtiyaçlarını karşılaması için yapılır. Kilimler ilkel tezgahlarda yöre halkının büyük ustalıkla dokuduğu ürünlerdir. Üzerlerinde canlı hayvan figürleri, süslemeler, geometrik ve simetrik desenler yer alır. Ayrıca çorap, eldiven ve külah gibi örgü işleri de yaygındır ve ticaret amacıyla yapılmaktadır. Bingöl, zengin kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle yıl boyunca çeşitli festivallere ev sahipliği yapmaktadır. Şubat ayında yapılan Bingöl'ün en büyük kış festivali olan Heserek Kayak Festivali, kayak tutkunlarını bir araya getiriyor. Festivalde konserler, yarışmalar ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bingöl'ün ünlü balının tanıtıldığı Bingöl Bal Festivali'nde ise arı ürünleri sergileniyor, ballı lezzetler yarışıyor ve konserler düzenleniyor. Festivalde ayrıca arıcılık ürünleri tanıtılıyor ve çeşitli atölye çalışmaları yapılıyor. Sevgili dinleyiciler, Bingöl'e geldiğinizde Karlova ilçesinde bulunan 3250 metre rakıma sahip

tepesinden güneşin doğuşunu izlemeden Buban peribacalarını, Zağkaya sığınak odalarını ve Yüzen Adayı görmeden, Bingöl halk oyunlarını izlemeden, Bingöl balı ve dut pekmezi satın almadan dönmeyin. Bu haftaki programımızda Bingöl ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: saat 24.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 6-26 derece, Bilecik 6-22, Bursa 8-24, Kocaeli ve Çanakkale 10-25, Edirne 9-27 derece. İstanbul 10-22, Kırklareli 9-25, Sakarya 8-24, Tekirdağ 9-20 ve Yalova 12-23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 5-18 derece, Aydın 12-28, Denizli 10-24, Kütahya 4-19 derece. İzmir 12-28, Manisa 11-28, Muğla 7-25, Uşak 6-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 11-24, Antalya 13-24, Burdur 7-21, Hatay 8-23 derece. Isparta 6-21, Kahramanmaraş 9-21, Mersin 12-22, Osmaniye 10-24 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Aksaray 4-18 derece, Ankara 6-18, Çankırı 6-21, Eskişehir 5-21, Karaman 5-18 derece. Kayseri ve Konya 4-18, Kırıkkale 7-20, Kırşehir 5-18, Nevşehir ve Niğde 4-16, Yozgat 5-16, Sivas 3-16 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 7-23 derece, Bolu 3-20, Düzce 7-24, Karabük 6-22, Kastamonu 5-20, Zonguldak 9-16 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Amasya hariç bölgenin iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 6-21 derece, Artvin 8-14, Bayburt 2-13, Çorum 5-19 derece. Giresun 9-17, Gümüşhane 3-14, Ordu 9-16, Rize 10-17 derece. Samsun 9-17, Sinop 11-18, Tokat 5-20, Trabzon 10-16 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Hakkari ve Şırnak hariç bölge geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin yüksek kesimleri ise karla karışık yağmurlu olacak. Ağrı 3-14 derece, Ardahan 1-10, Bingöl 4-17, Bitlis 2-12, Elazığ 5-18, Erzincan 5-16 derece. Erzurum 2-11, Hakkari 3-15, Iğdır 10-21, Kars 1-12, Malatya 6-18 derece. Muş 4-15, Tunceli 5-18, Şırnak 7-17 ve Van 4-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 8-21, Batman 8-22, Diyarbakır 7-20, Gaziantep 8-20 derece. Kilis 8-21, Mardin 7-19, Şanlıurfa 11-22 ve Siirt 8-20 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 7 Mayıs Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah ve akşam saatlerinde batısında güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan, akşam saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 8 Mayıs Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzeyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5. Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra genelinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 9 Mayıs Cumartesi günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısında güneybatıdan, sabah saatlerinde genelinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asrın felaketinde hasar gören 377 vakıf eserinden 276'sının restorasyonu tamamlandı. Kalan 101 eserin rekonstrüksiyonu yıl içinde nihayet erecek. 2026 yılında 377 eserin tamamı yeniden ihya edilmiş olacak dedi. Jandarma Genel Komutanlığı'nca 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 518 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 392 şüpheliden 122'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlıların işlemleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini, söz konusu düzenlemeyi önümüzdeki günlerde hayata geçireceklerini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul etmesi halinde destansı öfke operasyonunun biteceğini, Hürmüz Boğazı'nın İran'da dahil olmak üzere herkese açılacağını açıkladı. Trump, şartların kabul edilmemesi halinde ise bombardımanın başlayacağını ve bunun öncekinden çok daha yüksek bir düzeyde ve yoğunlukta olacağını belirtti. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, adaylığını duyuran ve birleşme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Balıkesir Güneybatı çevre yolunun 32 ila 35. kilometrelerinde Edremit-Balıkesir istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü olacak şekilde kontrolü sağlanıyor. Devrekhani Kastamonu-Ilgaz yolunun 66 ila 69. kilometrelerinde Dipham mevkiinde Karanlıkdere Viyadüğü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Bandercik çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar biz hep arabada çalışıyoruz, hep sürümüyoruz.

0: korkup haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, panderimiz simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildiğimiz için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Toroslar mevkii, Sivas, Rize, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Diyarbakır ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 8 Mayıs Cuma günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, Çanakkale, Sivas, Tokat, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu geçecek. 9 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.go.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Müzik Sokağı programıyla huzurlarınızdayız. Müzik bütün kültürleri, milletleri birbirine bağlayan ve aralarında ortak bir dil oluşturan sanat. Müzik Sokağı'nın her köşesinde ayrı bir tarz, ayrı bir kültür ve ayrı bir tat bulmak mümkün. Biz de hepimizin severek dinlediği, hala dillerden düşmeyen, uluslararası platformda ün yapmış şarkıları bu programda sizlerle buluşturuyoruz. Müzik Sokağı'ndaki yolculuğumuza 1950'li yıllarla başlıyoruz. Amerikalı R&B şarkıcısı William Edward John ya da bilinen adıyla Little Willie John, 15 Kasım 1937'de Cullendale, Arkansas'ta doğdu. 1940'ların sonunda bir kilise grubunda şarkı söylemeye başladı. Bir yandan yetenek şovlarında da sahne alan John, önce Johnny Otis, sonra da müzisyen ve prodüktör Henry Glover tarafından keşfedildi. John 1955 yılında King Records'la anlaşma yaptı ve ufak tefek olmasından ötürü Little Willie lakabını aldı. 1950'li yıllarda ve 1960'ların başında müzik piyasasında yer alan sanatçı 1968 yılında hayata gözlerini yumdu. Sanatçının ilk kaydı Titus Turner'ın All Around the World şarkısının bir versiyonu oldu ve Billboard R&B listesinde 5. sıraya ulaştı. Bunu Need Your Love So Bad ve Fever gibi R&B hitleri takip etti. 1956 yılında çıkardığı Fever, 1958 yılında Peggy Lee tarafından seslendirilen versiyonuyla da çok popüler oldu. Fakat John tarafından piyasaya sürülen ilk hali 1 milyondan fazla sattı ve ona altın plak kazandırdı. Fever, yıllar içinde birçok sanatçı tarafından birçok tarzda seslendirildi. En bilinen versiyonu Peggy Lee tarafından kaydedilen hali. Bu versiyonuyla 1959 yılında gerçekleştirilen 1. Grammy ödüllerinde yılın şarkısı ödülüne aday gösterilen Fever, ilerleyen yıllarda Elvis Presley, Christina Aguilera, Madonna, The McCoys, La Lupe ve Beyoncé tarafından da seslendirildi. Yıllara meydan okuyan bu güzel şarkıyı Little Willie John'un sesinden dinliyoruz.

0: 50'li yıllardaki yolculuğumuz Doris Day ile devam ediyor. Amerikalı oyuncu ve şarkıcı Doris Day, tam adıyla Doris Marianne Kappelhoff, 3 Nisan 1922 yılında doğdu. Kariyerine 1939 yılında bir grupta şarkıcı olarak başlayan Doris Day, 1945 yılında çıkardığı ilk kaydı Sentimental Journey ile popüler oldu. Gruptan ayrıldıktan sonra solo kariyerine devam eden sanatçı 1947'den 67'ye kadar 650'den fazla şarkı çıkararak 20. yüzyılın en önemli şarkıcılarından biri haline geldi. Aynı zamanda oyunculuğuyla da ön planda olan sanatçı 1956 yılında yapımcılığını Alfred Hitchcock'un yaptığı The Man Who Knew Too Much filminde James Stewart'la başrolleri paylaştı. Sanatçı bu filmde iki şarkı seslendirdi. Doris Day'in bu filmde seslendirdiği ve en iyi film müziği dalında akademi ödülü kazanan Que Sera Sera şarkısıyla programımıza devam ediyoruz.
1: Müzik Sokağı.

programımız 1960'lı yıllarla devam ediyor. 20. yüzyıl dünya müzik tarihinin kilometre taşlarından biri olan Amerikalı müzisyen, şarkıcı, söz yazarı, soul ve funk müziğin babası olarak adlandırılan James Brown, tam adıyla James Joseph Brown Jr., Tocco, Georgia'da bir kilise korosunda şarkı söyleyerek müzik hayatına başladı. 3 Mayıs 1933 yılında Güney Carolina'da doğan sanatçı, daha sonra adı Flames olarak değişen Gospel Starlighter adında yerel bir R&B grubunda solist olarak Please Please Please adındaki ilk profesyonel kaydını 1956 yılında çıkardı. Kariyeri 1960'lı yıllarda çıkardığı Live at the Apollo ve Papa's Got a Brand New Bag, I Feel Good ve It's a Man's Man's Man's World gibi hit single'larıyla parladı. 25 Aralık 2006 yılında kaybettiğimiz James Brown'un 1966 yılında müzikseverlerle buluşan şarkısı I Feel Good, şimdi Meteoroloji'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: Müzik Sokağı'nda 60'lı yıllardaki yolculuğumuz devam ediyor. Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve piyanist Nathaniel Adams Coles ya da bilinen adıyla Nat King Cole 17 Mart 1919 yılında Alabama eyaletinin başkenti Montgomery'de doğdu. 1930'lu yıllarda daha çocukken müzik kariyerine başladı ve Nat Cole ismini benimsedi. Caz kulüplerinde orkestrasıyla çalışan Cole, 1936 yılında kardeşleriyle ilk müzik kaydını yaptı. UB Black Revüsü'nde piyanist olarak görev aldı ve bu gösteriyle ülke çapındaki tura katıldı. Long Beach'te 3 müzisyenle beraber kurduğu King Cole Swingers orkestrasıyla birlikte yerel barlarda çalıştı. Daha sonra Los Angeles'a taşınarak Nat King Cole Trio'yu kurdu. Cole bu üçlüde piyanist olarak görev alırken Oscar Moore grubun gitaristi, Wesley Prince'e basçısıydı. Grup 1930'ların sonlarına kadar radyo kayıtları yaptı. Sanatçının ilk hit şarkısı 1940 yılında kaydettiği Sweet Lorraine oldu. Son albümü Love, 1964 yılının Aralık ayının ilk günlerinde akciğer kanseri tedavisi nedeniyle hastaneye yatmasından birkaç gün önce tamamlandı. Albümün çıkışı da ölümünden birkaç gün öncesine rastlıyor. 1965 yılında Billboard listesinde bu albüm 4 numaraya kadar yükseldi. Programımıza sanatçının sevilen şarkısı Love'la devam ediyoruz.
1: Müzik Sokağı devam ediyor.
2: L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

Meteorolojinin Sesi Radyosu. Müzik Sokağı'nda sırada 70'li yıllar var. 11 Ağustos 1949 yılında doğan Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, gitarist Eric Howard Carman ya da bilinen adıyla Eric Carman, 1970'li ve 80'li yıllarda birçok hit şarkıyı imza attı. Çocuk yaşlarda müziğe ilgi duymaya başlayan sanatçı, 3 yaşında Cleveland Institute of Music'e kaydoldu. 6 yaşında keman dersleri almaya başlayan Carman, 11 yaşında piyano çalmayı öğrendi. Gitar çalmayı kendi kendine öğrenen sanatçı, önce Cyrus Erie isimli bir grupta, daha sonra da Raspberries'de müzik yaşantısına devam etti. İlk iki solo single'ını 1976 yılında çıkaran sanatçı, solo kariyerinde de All By Myself, Never Gonna Fall In Love Again, She Did It, Hungry Eyes ve Make Me Lose Control gibi hit şarkılara imza attı. Sanatçının 1987 yılında kaydettiği Franca Previte ve John De Nicola'nın yazdığı Hungry Eyes şarkısı dönemin kült filmi Dirty Dancing'de yer aldı. Billboard 100 listesinde 4 numaraya yükselen bu güzel şarkı Müzik Sokağı'nda sizlerle buluşuyor.

Müzik Sokağı'nın 70'ler köşesinde sırada İsveçli pop grubu ABBA var. 1972 yılında Stockholm'de kurulan grup Agneta Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson ve Annifrid Lyngstad'dan oluşuyor. Grup ismini sanatçıların baş harflerinden alıyor. 1974-82 yıllarında popüler olan grup, 1974 yılında Birleşik Krallık'ta gerçekleştirilen Eurovision şarkı yarışmasında birinci olarak İsveç'e ilk ödülünü kazandırdı. ABBA, yarışma tarihindeki en başarılı grup olarak gösteriliyor. Toplamda 400 milyon satış rakamına ulaşan grup, tüm zamanların en çok satan sanatçıları arasında yerini alıyor. Grup İngilizce konuşulmayan bir ülkeden çıkıp, İngilizce konuşulan Birleşik Krallık, İrlanda, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde istikrarlı başarıyı yakalamış ilk gruptur. Latin Amerika'da da başarı yakalayan ABBA, hit şarkılarını İspanyolca söyledikleri bir albümde yayınladı. Grubun 1979 yılında yayınlanan Benny Andersson ve Björn Ulvaeus tarafından yazılan Gimme Gimme Gimme ya da bir diğer adıyla A Man After Midnight şarkısıyla programımıza devam ediyoruz.

0: programımız 1980'li yıllarına devam ediyor. Amerikalı şarkıcı ve gitarist Kenneth Clark Loggins ya da bilinen adıyla Kenny Loggins 7 Ocak 1948 yılında Everett, Washington'da doğdu. Şarkıcı Second Helping isimli bir grup kurdu ve bu grupla 1968-69 yıllarında 3 single çıkardı. 1977 yılında ilk solo albümü olan Celebrate Me Home albümünü yayınladı. 1980'li yıllarda birçok başarılı film müziğine imza atan Loggins, film müziklerinin kralı olarak anılmaya başlandı. 1984 yılında yayınlanan, başrolünde Kevin Bacon'ın rol aldığı kült film Footloose için yazdığı aynı isimli şarkı, Billboard 100 listesinde 3 hafta boyunca 1. sırada yer almayı başardı. 1985 yılında Akademi Ödülleri'nde en iyi film müziği dalında aday olmuş bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakıyoruz.
1: Müzik Sokağı.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Programımızın son şarkısı 80'li yıllardan. İtalyan asıllı Amerikalı şarkıcı, söz yazarı, aktris, dansçı, prodüktör ve stil ikonu Madonna ya da tam adıyla Madonna Louise Ciccone 16 Ağustos 1958'de Bay City, Michigan'da dünyaya geldi. Dünya çapında 120 milyondan fazla satan albümleriyle Guinness Rekorlar kitabına tüm zamanların en başarılı ve albümleri en fazla satan kadın müzisyeni olarak geçti. Kariyerine dansçı olarak başlayan Madonna, 1979 yılında Fransız dansçı Patrick Hernandez'in ekibinde çıktığı dünya turnesinde müzisyen Dan Gilroy ile tanıştı. Gilroy, Madonna'nın daha sonraları ilk şarkıcılık tecrübesini yapacağı rock grubu Breakfast Club'la yolunun kesişmesine sebep oldu. 1980 yılında ikinci grubu Emi'de şarkı söylemeye başladı. Stephen Bray ile dans şarkıları yazıp bestelediler ve ikili performanslarıyla New York diskolarında boy gösterdiler. Müzik dünyasındaki bu ilk önemli deneyimler, DJ ve prodüktör Mark Cummins'in de ilgisini çekti. Duyduğu sesten çok etkilenen Cummins, demoyu Seymour Stein'in kuruculuğunu yaptığı Sai Records'a ulaştırdı. Madonna 1982 yılında resmi olarak Sai Records'la anlaştı. Yayınlanan ilk single'ı Everybody, Billboard Hot 10 Club Chart'ta üst sıralara yerleşirken Billboard 100 listesi için beklenen sonucu getirmedi. Amerika'nın en çok dinlenen R&B radyolarında plağa dönmeye başlayan Madonna'nın 1983 yılında yayınlanan Burning Up ve Physical Attraction'dan oluşan ikinci single çalışması, şarkıcının dans listelerinde büyük başarı kazanmasını sağladı ve Sire Records'u bir albüm yapmak için harekete geçirdi. Kendi adını taşıyan ilk albümü Amerika'da büyük ses getirdi ve en iyi albümler listesinde 8 numaraya kadar çıkarak listelerinde büyük başarı kazanmasını sağladı ve Sire Records'u bir albüm yapmak için harekete geçirdi. Kendi adını taşıyan ilk albümü Amerika'da büyük ses getirdi ve en iyi albümler listesinde 8 numaraya kadar çıkarak tüm dünyada 3 milyondan fazla sattı. Sanatçının

0: Madonna'nın İngiltere'de 4. bir numara single olma başarısını gösterdi. Şarkı ayrıca birçok ülkede listelerde birinci olurken birçoğunda da ilk 5'e girdi. Programımız Madonna'nın bu güzel şarkısıyla sona eriyor. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Müzik Sokağı sona erdi.

70'ler, 80'ler ve 90'lar. Özlediğimiz o dönemlerin popüler olmuş yabancı şarkıları Müzik Sokağı'nda sizlerle. Programı hazırlayan ve sunan Nihan Ünsal.

0: Saat 1. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 6-26 derece, Bilecik 6-22, Bursa 8-24, Kocaeli ve Çanakkale 10-25, Edirne 9-27 derece, İstanbul 10-22, Kırklareli 9-25, Sakarya 8-24, Tekirdağ 9-20 ve Yalova 12-23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 5-18 derece, Aydın 12-28, Denizli 10-24, Kütahya 4-19 derece. İzmir 12-28, Manisa 11-28, Muğla 7-25, Uşak 6-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 11-24, Antalya 13-24, Burdur 7-21, Hatay 8-23 derece. Isparta 6-21, Kahramanmaraş 9-21, Mersin 12-22, Osmaniye 10-24 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Aksaray 4-18 derece, Ankara 6-18, Çankırı 6-21, Eskişehir 5-21, Karaman 5-18 derece. Kayseri ve Konya 4-18, Kırıkkale 7-20, Kırşehir 5-18, Nevşehir ve Niğde 4-16, Yozgat 5-16, Sivas 3-16 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 7-23 derece, Bolu 3-20, Düzce 7-24, Karabük 6-22, Kastamonu 5-20, Zonguldak 9-16 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Amasya hariç bölgenin iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 6-21 derece, Artvin 8-14, Bayburt 2-13, Çorum 5-19 derece. Giresun 9-17, Gümüşhane 3-14, Ordu 9-16, Rize 10-17 derece. Samsun 9-17, Sinop 11-18, Tokat 5-20, Trabzon 10-16 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Hakkari ve Şırnak hariç bölge geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin yüksek kesimleri ise karla karışık yağmurlu olacak. Ağrı 3-14 derece, Ardahan 1-10, Bingöl 4-17, Bitlis 2-12, Elazığ 5-18, Erzincan 5-16 derece. Erzurum 2-11, Hakkari 3-15, Iğdır 10-21, Kars 1-12, Malatya 6-18 derece. Muş 4-15, Tunceli 5-18, Şırnak 7-17 ve Van 4-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 8-21, Batman 8-22, Diyarbakır 7-20, Gaziantep 8-20 derece. Kilis 8-21, Mardin 7-19, Şanlıurfa 11-22 ve Siirt 8-20 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava çok bulutlu. Rüzgar güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında güneybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında güneydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava çok bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. Türkiye ve Suudi Arabistan arasında ticaret ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik Ticaret, Sanayi, Yatırım, Altyapı ve Enerji Komitesi 2. dönem toplantısı protokolüne imza atıldı. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında hükümlülerin tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde istihdamı için hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla çalıştırılmalarına dair işbirliği protokolü imzalandı. Belçika'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Brüksel Havayolları'nın 4 ile 6 haftalık jet yakıtı kaldığı duyuruldu. İran basını, Amerika Birleşik Devletleri medyasında yer alan ve Tahran, Washington'ın anlaşmaya yakın olduğunu iddia eden haberin doğru olmadığını ve İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin sunduğu ve bazı kabul edilemez maddeler içeren teklife henüz yanıt vermediğini bildirdi. Ve spor. Fenerbahçe efsane başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulüp'te gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Yaptığı yazılı açıklamada diğer adaylara da birleşme çağrısı yapan Yıldırım, Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere adaylığı söz konusu olan tüm adaylara benimle beraber olmayı teklif ediyorum. Fenerbahçe camiası bu kaos ortamından ancak birlik ve beraberliği güçlendirerek çıkabilir ifadelerini kullandı. Haberleri sunduk.
2: Karayollarında son durum.
3: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Balıkesir Güneybatı çevre yolunun 32 ila 35. kilometrelerinde Edremit Balıkesir istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü olacak şekilde kontrolü sağlanıyor. Devrekhani Kastamonu-Ilgaz yolunun 66 ila 69. kilometrelerinde İpam mevkiinde Karanlıkdere Viyadüğü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam sağanak yağışlı 8 derece, Atina sağanak yağışlı 16, Belgrad sağanak yağışlı 17, Berlin sağanak yağışlı 10, Helsinki sağanak yağışlı -3, Kiev parça bulutlu 15, Kopenhag sağanak yağışlı 5, Londra sağanak yağışlı 7, Madrid sağanak yağışlı 7, Moskova çok bulutlu 14, Paris sağanak yağışlı 8, Priştine sağanak yağışlı 11, Roma çok bulutlu 14, Saraybosna parça bulutlu 8, Sofya sağanak yağışlı 9, Tiran parça bulutlu 13, Varşova sağanak yağışlı 12, Viyana sağanak yağışlı 14 ve Zürih sağanak yağışlı 9 derece. Asya kıtasında Amman çok bulutlu 9 derece, Aşgabat çok bulutlu 19, Astana sağanak yağışlı 8, Bağdat çok bulutlu 19, Bakü sağanak yağışlı 13, Bişkek çok bulutlu 11, Duşanbe çok bulutlu 15, Kabil parça bulutlu 8, Kerkük parça bulutlu 14, Kuveyt sağanak yağışlı 24, Medine sağanak yağışlı 25, Mekke sağanak yağışlı 25, Riyad sağanak yağışlı 25, Şam çok bulutlu 7, Tahran parça bulutlu 17, Taşkent çok bulutlu 18, Tiflis sağanak yağışlı 10 ve Tokyo parça bulutlu 11 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı 15 derece, Kahire çok bulutlu 13, Melbourne sağanak yağışlı 12, Montreal parça bulutlu 3, New York sağanak yağışlı 9, Sydney parça bulutlu 16 ve Washington parça bulutlu 5 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 3 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 12, Gümülcine parça bulutlu 10, Kırcaali sağanak yağışlı 6, Köln sağanak yağışlı 11, Komrat parça bulutlu 9, Köstence sağanak yağışlı 6, Münih sağanak yağışlı 11, Podgorica parça bulutlu 13, Selanik sağanak yağışlı 12, Şumlu sağanak yağışlı 6, Taraklia parça bulutlu 9, Valkaneş parça bulutlu 10, Zenitsa parça bulutlu 8, Gazimagosa sağanak yağışlı 9, Girne sağanak yağışlı 12, Lefkoşa parça bulutlu 7 ve Güzelyurt sağanak yağışlı 6 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Sevgili dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Bir Konu Bir Konuk programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun, yayın ekibiyle birlikte sesimizin ulaştığı herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bu programımızda Türk musikisinin zarif ve köklü enstrümanlarından biri olan udun dünyasına doğru keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculukta bize eşlik edecek değerli konuğumuz TRT Ankara Radyosu'nun usta ud sanatçılarından Ali Osman Güngör. Udun tarihini, sanat yolculuğunu, TRT yıllarını ve Türk musikisinin inceliklerini konuşacağımız bu özel programda sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz TRT Ankara Radyosu'nda uzun yıllar görev yapan, ud icrasındaki ustalığı ve yorumculuğuyla tanınan değerli sanatçı Ali Osman Güngör. Türk sanat müziği repertuarında önemli çalışmalara imza atan sanatçımız, aynı zamanda genç müzisyenlere örnek olan bir isim. Kendisiyle bugün yalnızca müziği değil, sanatın hayatımızdaki yerini de konuşacağız. Sayın Ali Osman Güngör, öncelikle programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Sizi dinleyicilerimize biraz tanıtmak isteriz. Müziğe başlangıç hikayeniz nasıl oldu?
1: Evet, müziğe başlangıç hikayem 8 yaşında çocukken ben türküler, şarkılar söylemeye başladım kendi kendime. Daha sonra taş plakları dinlemeye başladım. Ankara yolculuğumuz başladı ondan sonra ve 15 yaşında bazı düğün salonlarında şarkı söylemeye başladım. Kendim tatmin olmadığım için uda merak saldım. Ud dersine başladım. Yani o kadar çok uzun bir hikaye ki bu. Askerlikten sonra profesyonel anlamda ders almaya başladım. Daha sonra 1974 yılında TRT camiasında görev aldım. TRT Haber Dairesi Başkanlığı'na geçtim. Ondan sonra radyo, Ankara Radyosu kısmet oldu. Ankara Radyosu'nda hocalarımdan Saim Konakçı, Cengiz Çan, Tanrı Korur, Necati Çağman, Emin Selek, yani ilk hocam Emin Selek'tir. Sonra Necati Çağman, ondan sonra Cengiz Çan Bey, Saim Konakçı'dan dersler alarak profesyonel hayata adım attım. 1986 yılında Erzurum Radyosu'nda açılan sınavı kazandım. Profesyonel ud sanatçısı olarak göreve başladım. 1990 yılında Ankara Müzik ve TRT Genel Müdürlüğü Müzik Dairesi Başkanlığı'na kurum içi sanatçı ve Türk müziği uzmanı olarak döndüm.
0: Sevgili dinleyenler, ud Türk musikisinin en güçlü ve en duygulu enstrümanlarından biridir.
1: Evet.
0: Tınısıyla dinleyeni içine çeken bu saz, klasik musikinin temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Udun geçmişi yüzyıllar öncesine dayanır. Bu nedenle yalnızca bir enstrüman değil, aynı zamanda kültürel bir mirastır. Evet. Hocam siz bahsettiniz ama ben belki kaçırmış olabilirim. Ud ile ilk tanışmanız ne zaman oldu?
1: Ud ile ilk tanışmam 15 yaşında Ankara Gençlik Parkı'nda Göl Gazinosu vardı, şimdiki nikah salonu.
0: Peki bu enstrümanı seçmenizde etkili olan kişi ya da olay
1: evet,
0: var mı desem?
1: Evet var. Benim memleketim Isparta Şarkıkaraç. Şarkıkaraçlı Emin Selek. Ankara Gençlik Parkı'ndaki Göl Gazinosu'nda çalışıyorlardı. Babamın da samimi arkadaşıydı tabii. Bir akşam beni oraya götürdü. Gazinoya davet etti. Sen dedi musiki hastasısın. Gel seni fasıl dinleteyim. Gazinoda bir müzik bilgin olsun. Orada ara taksimi geçti hocam. İşte tesir, ben orada tesir altında kaldım. Ve uda başlayışımın nedeni bu. Ondan
0: i̇lk
1: sonra
0: temel,
1: bırakamadım. Evet, evet, ilk temel Emin Selek, nur içinde yatsın.
0: Nurlar
1: Allah
0: içinde
1: rahmet
0: yatsın.
1: Edilsin. Evet. Daha sonra işte Necati Çağman, o da rahmetli oldu. Daha sonra Cengiz Uçan Tanrı Korur ve Saim Konakçı hocalarımdan ders aldım profesyonel anlamda. İşte kısmetimiz de varmış, sonra sanatçı oldum.
0: Ud eğitimi disiplin isteyen bir süreç.
1: Aynen
0: değil mi
1: öyle
0: hocam? Tam size eğitim döneminiz nasıldı, kimlerden etkilendiniz diye soracakken
1: evet,
0: siz yanıtı verdiniz
1: söyledim
0: zaten. Ya teşekkürler.
1: Tabii bu arada çok ustaları dinlemek gerekiyor. Yani çok udi ustalarımız, onları dinledik, bol bol dinledik. Yani dinlemeden de olmuyor. ve çok çalışmak gerekiyor. Ve size şunu söyleyeyim, bir enstrüman çalmak en güzel bir arkadaş kazanmak gibi bir şey, biliyor musunuz?
0: Kesinlikle.
1: Yani
0: burada
1: çok iyi
0: hocam
1: dost.
0: Sohbetimize bir virgül koyalım.
1: Evet.
0: Sizden bir Hicaz Taksim dinleyelim isterseniz.
1: Olabilir. Yapmaya çalışayım.
0: Sevgili dinleyenler, o zaman Ali Osman Güngör hocamızdan bir Hicaz Taksim dinleyelim şimdi.

0: güzel Hicaz Taksim'in ardından programımız devam ediyor sevgili dinleyenler. TRT Ankara Radyosu, Türk musikisinin önemli sanatçılarını yetiştiren ve yıllarca dinleyiciyle buluşturan özel bir kurum. Birçok sanatçı için TRT yalnızca bir yayın kurumu değil, aynı zamanda ciddi bir müzik okuludur. TRT Ankara Radyosu'na giriş süreciniz nasıl oldu hocam?
1: Evet, bu bakımdan çok şanslıyım. Ben TRT Haber Dairesi Başkanlığı'nda çalışıyordum. Tesadüf Ankara Radyosu Müdürümüz rahmetli Cahit Obrukaya ile tanıştım. Beni ut çalarken görünce Ankara Radyosu'na davet etti. Ve ben hemen gittim. Bu arada kulakları çınlasın, şu anda hayatta, dinlerse ellerinden öpüyorum, Erol Sayan hocamızda. Hemen önce Erol Sayan'ı gördüm. Erol Sayan dedi ki tamam, müdürün yanına beraber gidelim. Ama dedi, seni ben Türk Sanat Müziği Şubesi Müdürlüğü'nü almak istiyorum dedi. Radyo müdürüne gittik. Dilekçemi verdim. Bir ay sonra Ankara Radyosu'na nakli oldum. Önce memur olarak. Tabii yıllarca radyonun önünde sanatçıları görmek için bekleyen bir insan içerisinde. Bütün sanatçıların içerisindeydim şu anda. Evet. Benim için çok güzel bir duygu. Daha sonra işte dersleri aldıktan sonra 1986 yılında Erzurum Radyosu'na sınav açıldı. Ben kadroyu alabilmek için, yani çünkü Ankara Radyosu'nda yaşım tutmadı, kadroyu almak için sınava girdim. Erzurum Radyosu'nda 4 sene görev yaptım uç sanatçısı olarak. Sonra Ankara'ya, tabii eski memuriyetimin de verdiği avantajla, TRT Genel Müdürlüğü Müzik Dairesi Başkanlığı'na Türk Müziği uzmanı ve kurum içi sanatçı olarak döndüm. 1990 yılından 2000 yılına kadar orada görev yaptım. 2000 yılında Ankara Radyosu'na dönüş yaptım. 2008 yılında da kendi isteğimle emekli oldum.
0: Peki
1: yani
0: hocam,
1: özet olarak bu.
0: Sağ olun, evet. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Peki hocam, ilk yayın veya ilk canlı performansınızla ilgili unutamadığınız bir anınız var mı?
1: Ya tabii ki olmaz mı? Çok heyecanlıydık. Hele ilk taksimlerimizde. Yani Erzurum'da da olsa o kadar çok heyecanlıydık ki. 25 kişilik bir gruptuk Türk Sanat Müziği olarak. Hiç kimse birbirini tanımıyor. Belki birkaç arkadaşımla Ankara'dan beraberdik, tanışıyorduk ama yani çok güzel anılarımız oldu. Erzurum'da da yani kış şartlarından, yani sıkıntılarımız da oldu ama çok da güzel anılarımız oldu. Yani çok güzel bir süre geçirdim ben.
0: Aklınıza gelen bir tane.
1: Şimdi düşünmem lazım. Bana aklıma gelmiyor ki.
0: O kadar çok anı var ki. Sağlık olsun hocam.
1: O kadar çok anı var ki.
0: TRT'de çalışmanın müzikal disiplin açısından sanatçıya kazandırdığı en önemli şey ne oldu sizce?
1: En önemli şey tecrübe oldu tabii. Tecrübe. Bütün usta sanatçılarımızla, biz çok iyi sanatçılarımızla, hocalarımızla çalıştık. Bunlardan mesela Ferit Sıdal rahmetli, Tarık Kip, Nazmi Özalp, ondan sonra Ahmet Hatipoğlu, Nusret Ersöz, Mustafa Sahişar, Yılmaz Pakalınlar. Şu anda Yılmaz Pakalınlar hayatta. Saygılarımı sunuyorum.
0: Selamlar,
1: ondan sonra
0: sevgiler.
1: Özgen Gürbüz, o da emekli oldu. O benim müdürümdü. Yani çok kişileri de beraber çalıştık. Usta kişilerle çalıştık. Ya çok emekleri var. Özellikle Kadir Şençalar bana bir kartal kanadından yapılmış bir mızrap hediye etmiştir. Ben de şu anda arşivimde duruyor.
0: Hocam ilk defa sizden duydum. Kartal,
1: evet,
0: kanadından mızrap.
1: Şimdi şöyle oldu. Ben Erzurum Radyosu'na gideceğim. Hocam ben Erzurum Radyosu'na sanatçı olarak kadromu aldım. Gidiyorum, veda etmek istiyorum sizden. Ellerinizden öpmek istiyorum dedim. O da dedi ki çok mutlu oldum, çok sevindim dedi. O zaman dedi, benim yıllardır sahnelerde çaldığım kartal kanadından yapılmış mızrabı sana hediye ediyorum dedi. Ve Türkiye'de benden başka da kimse de yok zannediyorum. Evet. Ve bunu İstanbul'dan arkadaşlarım aldılar. Ankara'dan yapımcı arkadaşlarım aldılar. Resimlerini çektim, gönderdim.
0: Güzel bir anı.
1: Evet.
0: Güzel bir hatıra.
1: Çok.
0: Evet. Burada yine müzikle bir ara verelim isterseniz sohbetimize.
1: Evet, tamam.
0: Yine sizden güzel bir eser dinleyelim isterseniz. Sizin bestenizi dinleyelim.
1: Evet, o zaman Muhayyer Şarkım. Sözleri Ömer Umutlu'nun, bestesi bana ait. 1995 yılında Antalya Lara'da yaptığım bir şarkı. Gönlüme dolup da çağlayansın sen. Seni sevmek kadar güzel şey var mı?
0: Hilal Çelebi'nin sesinden dinleyelim o zaman. Ne dersiniz hocam?
1: Tabii ki, güzel olur.
0: Hep birlikte dinleyelim.

0: Bu güzel eserin ardından sevgili hocam ile kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Ud, Türk musikisinde makamların ruhunu taşıyan önemli sazlardan biridir. Özellikle Taksim geleneğinde udun ayrı bir yeri vardır. Duyguyu doğrudan aktarabilen tınısı onu hem solo hem eşlik sazı olarak özel bir konuma taşır. Size göre udun diğer sazlardan ayrılan en önemli özelliği nedir hocam?
1: En önemli özelliği bir kere kemandan sonra udun hem ritim sazı hem de maestro sazı olarak olduğunu biliyorum. Yani çok önemli bir saz.
0: Evet. Peki ud icrasında duygu mu yoksa teknik mi daha ön planda diye
1: hem
0: sorsam?
1: Hem teknik hem duygu. Hem teknik hem duygu, bir de enstrümanın tabii kaliteli olması lazım. Bu arada ben size şunu da arz edeyim.
0: Buyurun.
1: Ben ud çalarken bazen sıkıntı oluyordu, kırılıyordu, patlıyordu falan. Ben tabii bunu yaptırmakta çok sıkıntı çektim. En sonunda dedim ki ben bu udu yapmayı öğrenmem lazım. Fevzi Daloğlu diye bir ustayı buldum. Yeni Mahallede oturuyordu. Yılların ustası ve çok tecrübeli, uda ses veren tek usta diye düşünüyorum. Ama şimdi çok ustamız var tabii yapanlardan. Ben ona cumartesi pazar 25 sene gittim. 25 sene yani hem çalışıyorum TRT'de hem bantlara giriyorum. Cumartesi pazarı da ona ayırdım. Boş
0: Fevzi
1: kaldıkça.
0: Fevzi Daloğlu
1: demiş. Fevzi Daloğlu benim.
0: Hayatta
1: bana,
0: mı şu anda?
1: Yok. 10 sene yaklaşık vefat etti. 96 yaşında vefat etti.
0: Mekanı
1: Nur içinde yatsın. Ve 25
0: olur.
1: Sene ben onun yanına gittim. Yani onunla birlikte çalıştım. Ut, şu anda ben profesyonel ut yapıyorum. Onun sayesinde.
0: Ellerinize sağlık.
1: Söyleyeyim.
0: Ellerinize sağlık. Evet. Bunu da buradan duyurmuş olalım.
1: Evet, teşekkür ediyorum.
0: Hocam, sanat uzun soluklu bir yolculuktur. Müzik ise sabır, emek ve disiplin ister.
1: Aynen öyle.
0: Yıllar boyunca sahnede ve radyoda birikmiş deneyimler genç sanatçılar için önemli bir rehber niteliği taşır. Genç müzisyenlere, özellikle ud eğitimi almak isteyenlere neler tavsiye edersiniz?
1: Şimdi bir kere bu birazcık da ud, tabii iyi bir ud biraz maddiyata dayanıyor. Ama fedakarlık ister. Yani bir kere bunu sevmesi lazım genç kardeşlerimizin. Biraz daha küçük yaşta, yani 10-12 yaşlarında ya da en geç 15 yaşında başlatmak gerekiyor. Şayet o çocukta kabiliyet varsa, o gençte kabiliyet varsa, bence anne babanın da tabii bu arada rolü var. Yani müziksiz hayat olmaz diyoruz ya. Bizim yaşantımızın içerisinde zaten müzik ve ud sazı. Hangi saz olursa olsun, kemandır, başka bir şey, enstrümandır. En güzel arkadaş edinmek istiyorsa mutlaka bir enstrüman çalmayı öğrensinler. Çünkü müzikle uğraşan insandan kötülük bekleyemezsiniz. Yani ben gençlerimize mutlaka müzikle uğraşsınlar. Tahsillerinin dışında hobi, başka hobiler de olabilir ama müzikle de mutlaka uğraşsınlar. Bir enstrüman çalmayı öğrensinler istiyorum. Nasıl bir yabancı dil gerekiyorsa bir enstrüman çalmak da bir insanı yaşatıyor.
0: Kesinlikle hocam. Evet. Ağzınıza sağlık.
1: Sağ
0: teşekkür ediyoruz. Bunu da buradan duyurmuş olalım.
1: Teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyenlerimize. Peki hocam, sizi en çok etkileyen eserlerden biri var mı?
1: Evet. Ya ben tabii biraz fazla klasik takılıyorum da. Sabah makamını çok severim. Garip Hicaz derler. Garip Hicaz'ı. Yani Hicaz, bir de Hicaz'ın garip tarafı var. Yani
0: hocam ilk defa duydum desem,
1: evet,
0: yalan olmaz.
1: Nameleri böyle baskılı, hı hı, anlatabilir. Do diyeze çok fazla basıyorsunuz. Biraz acılı derler. Acılı deyince rahmetli Hasan Özçivi vardı. Keman sanatçısı Ankara'sında. Ben Hasan Özçivi'den de çok istifade ettim. Nur içinde yatsın. Hasan abi taksim yaptığı zaman derlerdi ki Hasan abi acılı olsun derlerdi. Anlatabiliyor muyum? Yani bir bambaşka duygu olacak bir kere taksim yaparken. Sonra her zaman taksim yapamazsınız. İçinizden gelmesi lazım. Yani siparişle taksim olmaz. Siparişle beste yapılabilir mi? Olmaz. Siparişle şiir yazabilir misiniz? O gelecek. İşte o zaman, işte ben de şimdi TRT repertuarında iki tane şarkım var.
0: Hocam bu arada hemen şarkı yaptım dediniz ama
1: evet,
0: onları da paylaşalım isimlerini isterseniz.
1: Ha, peki. Sözleri Ömer Umutlu'ya ait, Samsun'dan bir arkadaşım. Muhayyer makamında Antalya'da yaptım ben bunu. Fakat o besteyi yapmama sebep de şu anda hayatta dinlerse tabii ki bilemiyorum. Saygım sonsuz. Yılmaz Pakalınlar. Eşi de Bilge Pakalınlar, biliyorsunuz eski sanatçılardan. Kızı Aslı Pakalınlar. Yılmaz Pakalınlar hoca. O zaman ben müzik dairesi başkanında çalışırken, hocam dedim, biz tatile gidiyoruz dedim. Bir isteğiniz var mı dedim. Evet var dedi. Buyur hocam dedim. Bir tane beste yapıp geleceksin dedi. Ben de dedim ki ya. Sipariş. Ya hocam dedim. Beste kim, ben kim? Selahattin Pınarlar, Saadettin Kaynaklar varken bana dedim yakışır mı beste yapmak dedim. Yok dedi. Sen yaparsın dedi. Öyle deyince sonra işte Antalya'ya gittik. Lara'da bizim biliyorsunuz TRT kampı. Biz hemen hemen her sene oraya devamlı gideriz. Baktım şöyle içimden de geldi o anda, şiirleri karıştırdım. Ya dedim bir deneyeyim bakayım dedim. Şöyle bir başladım. 20 dakikada bitti melodi. 20 dakikada. Muhayyer. Gönlüme dolup da çağlayansın sen. Seni sevmek kadar güzel şey var mı diye bir şey yaptık. Sonra döndük. Yılmaz Hoca dedi ki yaptın mı? Evet hocam ama dedim tabii takdir sizin. Beğenir misiniz, beğenmez misiniz? O gün de kurul varmış. Kurul toplantısı varmış. Hemen eser kurula girdi. Birkaç dakika sonra hadi gözün aydın bestekar dediler bana.
0: Hayırlı olsun.
1: Geçti. Hatta 15.110 TRT'nin kütüphane numarası. Sonra ikinci eserim Hüzzam makamında Yasin Hatipoğlu milletvekili. Sekreteri telefonla aradı. Dedi ki müzikle ilgili bir yetkili arıyoruz dedi. Tam öğle saati olduğu için müdürümüz yok, başkanımız yok, kimse yok. Ben varım. Dedim ki vallahi ben Türk müziği uzmanıyım. Beni yetkili olarak kabul ederlerse buyurun bağlayın milletvekilini dedim. Bağladılar. Yasin Bey sohbet ettik epeyce. Şuradan buradan, halbuki kendisini tanımıyordum da, sohbet ettik. Sonra dedi ki ya benim bir şiirim var dedi. O şiirimi bestelemek istiyorum dedi. Hüzzam makamında. İnanır mısın şu anda sözleri bile unuttum yani. Söyleseniz söyleyemem. Ha, gerçi notası var da evde. Ve telefonla Yasin Bey şiiri söylerken ben besteyi yapmış oldum.
0: Bir anda?
1: Evet, bir anda yaptım. Ondan sonra onu da kurula verdim. O da repertuardan geçti. Sonra eşimle beraber aldık bu notayı. Yasin Bey'e telefon ettim. Dedim ki böyle böyle beste hazır. Bizi davet etti sağ olsun. Meclise şu anda hayatta kendisi. Sağlıklar diliyorum. Meclise davet etti. Gittik bir saat kadar çok güzel ağırladı bizi. Bir saat sohbet ettik. Ondan sonra ayrıldık. Bu da bir anılarımdan bir tanesi.
0: Çok teşekkürler. Evet. Eşiniz hanımefendi?
1: Evet.
0: Kendisi de müzikle ilgileniyor mu?
1: Çocuklarımın özellikle Hakan'a çok emeği var. Kanunu o saçıyordu çünkü çocuklu Hakan. Hakan 8 yaşındaydı kanunu eline aldığında. Yani ben tabii göreve gidiyordum, devamlı derslere gidiyordum. Onun için fazla vakit bulamıyordum. Hakan derse gittiği zaman kanunu eşim taşırdı. Diğer çocuklara da, keman sanatçısı olan Gürkan, ona da çok emeği var. Öbürlerine de, yani onun emeğini ben şey yapamam.
0: Ne kadar güzel. Buradan o zaman hanımefendiye de ismini söyleyelim, bir selam gönderelim.
1: Öyle mi? Muhterem Güngör.
0: Muhterem Hanım, selamlarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz size de. Programı bitirmeden önce sizden yine canlı bir icra dinlemek mümkün müdür hocam?
1: Ben o zaman şöyle yapayım. Bestekar Ando'nun Hüseyin'i Saz Semaisi'ni icra etmeye çalışayım Udum'la. Arkasından da Tamburcu Cemil Bey'in Çeşen Kızı adlı saz eserini çalayım.
0: Çok teşekkürler hocam.
1: Rica ederim.
0: Hep birlikte dinleyelim o zaman.

0: sevgili dinleyenler, ben dinlemeye doymadım, doyamadım. Eminim sizler de çok beğendiniz. Kıymetli sanatçımız Ali Osman Güngör bugün bizleri mest etti canlı icralarıyla, eserleriyle. Kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Hocam, programı bitirmeden önce dinleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz bir şey var mı?
1: Evet efendim, çok mutlu oldum. Meteoroloji Radyosu, Emin Hanım, sizlere ve bütün yetkililere beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Vallahi çok mutlu oldum. Yani TRT'den de sağ olsunlar. Arada sırada unutmuyorlar, çağırıyorlar ama davet ediyorlar. Ama sizin de, ben Keçiören'de oturduğum için ayrıca Meteoroloji Radyosu'nun da bir önemi var benim yanımda ve bütün vatandaşlarımız için de öyle. Onun için ben de size çok çok teşekkür ediyorum. Beni siz de mutlu ettiniz. Çok sağ olun, var olun.
0: Siz de sağ olun, var olun hocam. O zaman bu bir ilk olsun. Uzun zaman sonra meteorolojiye gelmişsiniz.
1: Evet.
0: Bu bir başlangıç. Bunu saymıyoruz.
1: İnşallah.
0: Her daim bekliyoruz.
1: Kısmet diyelim. Sağlığım yerinde olduğu sürece desteklemeye
0: hocam.
1: Çalışırım.
0: Ayağınıza sağlık.
1: Sağ olun.
0: Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyenler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Bir Konu Bir Konuk programında bugün TRT Ankara Radyosu'nun değerli ulus sanatçısı Ali Osman Güngör'ü ağırladık. Odun büyülü dünyasını, sanat yolculuğunu ve Türk musikisinin inceliklerini konuştuk. Kendisine değerli katkıları ve paylaşımları için teşekkür ediyoruz. Bir Konu Bir Konuk programının sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun. Bir başka Bir Konu Bir Konuk programında yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Hoşça kalın efendim.
2: Bir Konu Bir Konuk.

0: Meteorolojinin Sesi. Saat 2. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 6-26 derece, Bilecik 6-22, Bursa 8-24, Kocaeli ve Çanakkale 10-25, Edirne 9-27 derece, İstanbul 10-22, Kırklareli 9-25, Sakarya 8-24, Tekirdağ 9-20 ve Yalova 12-23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 5-18 derece, Aydın 12-28, Denizli 10-24, Kütahya 4-19 derece. İzmir 12-28, Manisa 11-28, Muğla 7-25, Uşak 6-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 11-24, Antalya 13-24, Burdur 7-21, Hatay 8-23 derece. Isparta 6-21, Kahramanmaraş 9-21, Mersin 12-22, Osmaniye 10-24 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Aksaray 4-18 derece, Ankara 6-18, Çankırı 6-21, Eskişehir 5-21, Karaman 5-18 derece. Kayseri ve Konya 4-18, Kırıkkale 7-20, Kırşehir 5-18, Nevşehir ve Niğde 4-16, Yozgat 5-16, Sivas 3-16 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 7-23 derece, Bolu 3-20, Düzce 7-24, Karabük 6-22, Kastamonu 5-20, Zonguldak 9-16 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Amasya hariç bölgenin iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 6-21 derece, Artvin 8-14, Bayburt 2-13, Çorum 5-19 derece. Giresun 9-17, Gümüşhane 3-14, Ordu 9-16, Rize 10-17 derece. Samsun 9-17, Sinop 11-18, Tokat 5-20, Trabzon 10-16 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Hakkari ve Şırnak hariç bölge geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin yüksek kesimleri ise karla karışık yağmurlu olacak. Ağrı 3-14 derece, Ardahan 1-10, Bingöl 4-17, Bitlis 2-12, Elazığ 5-18, Erzincan 5-16 derece. Erzurum 2-11, Hakkari 3-15, Iğdır 10-21, Kars 1-12, Malatya 6-18 derece. Muş 4-15, Tunceli 5-18, Şırnak 7-17 ve Van 4-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 8-21, Batman 8-22, Diyarbakır 7-20, Gaziantep 8-20 derece. Kilis 8-21, Mardin 7-19, Şanlıurfa 11-22 ve Siirt 8-20 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerine kadar güneydoğudan 2 ila 4, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, doğusunda yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, yer yer güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Güney Ege'de ise doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asrın felaketinde hasar gören 377 vakıf eserinden 276'sının restorasyonu tamamlandı. Kalan 101 eserin rekonstrüksiyonu yıl içinde nihayet erecek. 2026 yılında 377 eserin tamamı yeniden ihya edilmiş olacak dedi. Jandarma Genel Komutanlığı'nca 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 518 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 392 şüpheliden 122'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlıların işlemleri sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini, söz konusu düzenlemeyi önümüzdeki günlerde hayata geçireceklerini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın üzerinde anlaşmaya varılan şartları kabul etmesi halinde destansı öfke operasyonunun biteceğini, Hürmüz Boğazı'nın İran'da dahil olmak üzere herkese açılacağını açıkladı. Trump, şartların kabul edilmemesi halinde ise bombardımanın başlayacağını ve bunun öncekinden çok daha yüksek bir düzeyde ve yoğunlukta olacağını belirtti. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Barış Göktürk, adaylığını duyuran ve birleşme çağrısında bulunan Aziz Yıldırım'a destek vereceğini açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe otoyolu projesi Malkara-Çanakkale kesimi otoyolunun 0 ila 3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Mersin-Çeşmeli otoyolunun Çeşmeli-Kız Kalesi kesimi 2 ila 3. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Polatlı-Ankara yolunun 44 ila 46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan kontrolü sağlanıyor. Balıkesir-Güneybatı çevre yolunun 32 ila 35. kilometrelerinde Edremit-Balıkesir istikametinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü olacak şekilde kontrolü sağlanıyor. Devrekhani-Kastamonu-Ilgaz yolunun 66 ila 69. kilometrelerinde Dipan mevkiinde Karanlıkdere Viyadüğü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteorolojinin Sesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 7 Mayıs Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Toroslar mevkii, Sivas, Rize, Malatya, Elazığ, Bitlis, Van, Diyarbakır ve Mardin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. 8 Mayıs Cuma günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı bulutlu, Çanakkale, Sivas, Tokat, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu geçecek. 9 Mayıs Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığı ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Sevgili dinleyiciler, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Türkiye'nin görkemli coğrafyasında bulunan, farklı iklimlerde farklı özelliklere sahip 81 ilimizi tanıtacağımız Keşfediyar programımızdan herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy, yayın ve yapım ekibiyle birlikte sizlere güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Keşfediyar programımızda bu hafta ülkemizin Doğu Anadolu bölgesinde yer alan doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirasıyla dikkat çeken bir ilimizi Bingöl'ü tanıtacağız. Doğu Anadolu bölgesinin Yukarı Fırat bölümü içinde yer alan Bingöl, Türkiye'nin doğusuyla batısını, kuzeyiyle güneyini birbirine bağlayan ana yollar arasında bir kavşak konumundadır. Serin yaylaları, oksijen deposu yemyeşil dağları, yüzen adaları, kış sporlarına ve dağ sporlarına elverişli coğrafyası, çok sayıda doğal gölü ve göleti, mesire yerleri, serin doğal suları, termal su kaynaklarıyla doğa severlere hitap eden bir şehirdir. İl merkez, Adaklı, Genç, Karlova, Kağı, Solhan, Yaylıdere ve Yedisu olmak üzere 8 ilçesi bulunan Bingöl, doğuda Muş, kuzeyde Erzincan ve Erzurum, batıda Tunceli ve Elazığ, güneyde ise Diyarbakır illeriyle komşudur. İlçeler arasında en fazla nüfus yoğunluğu merkezde görülmektedir. İş imkanlarının daha fazla olması ve sanayileşmenin merkezde başlamış olması, nüfus yoğunluğunun merkezde görülmesini sağlamaktadır. 2024 yılı itibariyle nüfusu 283.276 kişi olan Bingöl'ün yüz ölçümü 8.003 km², il merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 1.151 metredir. Bingöl, dağlık bir araziye sahip olup 3000 metreyi aşan dağlar ve 2000 metreden düşük olmayan yaylalarla çevrilidir. Bingöl Ovası, ilin güneydoğusunda yer alır ve birçok akarsu tarafından sulanır. Bunlardan en önemlisi peri suyudur. Bingöl, kuzeyden gelen nemli ve serin hava kütlelerine açık olması ve yüksek rakımı nedeniyle yazları sıcak, kışları ise oldukça soğuk geçer. Başlıca yaylalar arasında Bingöl Yaylası, Şerafettin Yaylaları, Çöteli Yaylası, Çevre İş Yaylası ve Dağın Düzü Yaylaları yer alır. Bu yaylalar hayvancılık için çok elverişlidir. Özellikle arıcılığın geliştiği bölgede üretilen Bingöl balı, Türkiye'nin dört bir yanından rağbet görmektedir. Bingöl, Anadolu'nun düşman istilası görmeyen bölgelerinden birisidir. İlin tarihi daha çok komşu illerin tarihi incelenerek çıkarılmış. Erzurum, Erzincan, Diyarbakır, Bitlis, Ahlat, Van ve Tunceli şehirleri eski devirlerde bir beyliğe veya hükümdara başşehir olmuşken Bingöl daha çok bu beyliklere bağlı otlak olarak tutulmuş. Şimdiye kadar Bingöl ili sınırları içinde bir şehir kalıntısına rastlanmaması da bunu doğruluyor. Bingöl'ün bilinen en eski ismi Cebel Cur'dur. Cebel Dağ, Cur akan anlamındadır. Bu kelimenin zamanla Çapakçur şeklinde telaffuz ettiği ihtimali kuvvetlidir. Çapakçur ise akan temiz su anlamına geliyor. Evliya Çelebi'ye göre ise bu isim Büyük İskender tarafından verilmiştir. Rivayete göre Büyük İskender, vücudundaki dayanılmaz ağrılar için nice hekimlere başvurduğu halde şifa bulamaz. Bunun üzerine Ab-ı Hayat, Ölümsüz Hayat suyunu aramaya başlar. Uzun aramalardan sonra kaynağı kendisi olmasa da bulunan o sudan içip dayanılmaz ağrılardan kurtulur. Faydasını gördüğü bu suya Makdiz lisanı üzerine cennet suyu anlamına gelen Çapakçur adını verir. Doktorlarına, sizlerin çare bulamadığınız ağrılarıma Allah cennet ırmaklarından deva verdi. Burada benim adıma bir kale yapın ve adını Çapakçur koyun demiştir. Diğer kaynaklarda ise ilin adı Mingöl olarak karşımıza çıkar. Mingöl, göller bölgesi anlamındadır. Mingöl kelimesi de zamanlı halk tarafından Bingöl şeklinde telaffuz edilmiş bin tane göl anlamındadır. Ayrıca Bingöl'e çevlik denmiştir. Çevlik, bağ bahçe anlamındadır. Bu ad günümüzde yöre halkı tarafından halen kullanılmaktadır. Cumhuriyet'in ilanından sonra 1926 yılında Elazığ'a, 1929 yılında Muş'a bağlanan Bingöl, 1936 yılında çıkarılan bir kanunla
il haline getirilmiş, 1945 yılında il merkezi olan Çapakçur'un adı Bingöl olarak değiştirilmiştir. Plaka numarası 12 olan Bingöl'ün İstanbul'a uzaklığı 1311 kilometre, Ankara'ya uzaklığı 895 kilometre ve İzmir'e uzaklığı ise 1425 kilometredir. Bingöl'ün arazisi çok dağlıktır. Yükseklikleri 3000 metreyi aşan dağlar bulunur. Bingöl Dağı 3250 metre, Genç Dağı 2940 metre, Şeytan Dağı 2906 metre, Şerafettin Dağı ise 2544 metredir. Dağlar üzerindeki yaylalar ve düzlüklerin yükseklikleri 2000 metreden aşağı düşmez. Ova niteliğindeki yerler bile 1000 metrenin üzerindedir. Bingöl Ovası'nın dört tarafı dağlarla çevrilidir. Dağların yüksek kısımlarına doruklar, buzul gölleri, etek kısımlarına ise moren kalıntıları kaplar. İl ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Bingöl Dağları'nın yüksek yaylalarındaki sulak otlaklar hayvancılık için çok elverişlidir. Çok sayıda koyun ve kıl keçisi beslenir. Hayvancılık, canlı hayvan ticaretine yönelik olduğu için peynir ve tereyağı gibi hayvansal ürünler yeterince elde edilmez. Bingöl yaylalarında beslenen hayvanlar genellikle Arap ülkelerine satılmaktadır. Bingöl'de arıcılık önemli bir ekonomik faaliyet olarak gelişmiştir ve bölge arıcılık açısından yüksek potansiyele sahiptir. Bitkisel üretime elverişli akarsu vadilerindeki düzlüklerde buğday, şeker pancarı, karpuz ve domates yetiştirilir. İlin önemli bitkisel ürünlerinden biri de cevizdir. Bingöl, Doğu Anadolu'nun en zengin orman alanlarına sahip illerinden biridir. Meşe ormanları 1900 metreye kadar yayılım gösterir. Ancak ormanların tahrip edilmesi sonucu bazı bölgelerde bozkır bitki örtüsü görülür. İlde ayrıca birçok buzul gölü bulunmaktadır. En bilinenler arasında Gölbahri, Kerkis, Zırlır, Sar, Kuş, Harem, Er, Kıllı, Manastır, Belli, Karlı ve İçme gölleri yer alır. Bu göller hem doğal ekosistemin korunmasında önemli rol oynar, hem de bölgenin turizm potansiyelini artırır. Aynı zamanda bölgedeki su kaynakları için de hayati öneme sahiptirler. Türkiye'nin en uzun nehirlerinden biri olan, yaklaşık 722 kilometre uzunluğundaki ve Fırat Nehri'nin en büyük kollarından biri olan Murat Nehri, Bingöl'ün kuzeyinden geçer ve genelde dağlık alanlardan, vadilerden akar. Bu nehir hem bölgenin ekosistemi için hem de tarım ve enerji üretim açısından önemli bir kaynaktır. Özellikle Murat Nehri üzerinde yapılan barajlar hidroelektrik enerji üretimi için kullanılır. Eşsiz yaylaları, buzul gölleri ve Murat Nehri'nin vadileriyle Bingöl, tarih ve doğal güzelliklerin buluştuğu bir şehirdir. Gezilecek yerlerle ilgili detaylı bilgilere geçmeden önce, yöreye ait bir Türkiye kulak verelim sevgili dinleyiciler.

gölün turizmi doğal güzelliklerine dayanıyor. Bunlardan biri olan Yüzenada tamamen doğal bir yapıya sahiptir. Solhan ilçesinin Hamzalar Şah Köyü Aksakal Göl mezrasındaki bir gölde yer almaktadır. Bu ada yörede yaşayan halk tarafından keşfedilmiştir. Bingöl-Solhan Karayolu'na 4,5 kilometre uzaklıkta olan ada, şimdiye kadar görülmemiş bir tabiat olayına sahiptir. Gölün üç tarafı dağlar ve tepelerle çevrilmiştir. Düz bir arazi üzerinde bulunan bu krater gölü koruma altındadır. Gölün şu anki yüz ölçümü 300 metrekarenin üzerindedir. Islah edilmesi durumunda bu alan 500 metrekareyi geçebilir. Gölün derinliği ise yaklaşık olarak 50 metredir. Gölün sürekli bir akıntıya sahip olduğu tespit edilmiş. Gölün altından ve çevresindeki kemerlerden giren su, gölün alt tarafından geçerek daha aşağıdaki bir dereyi beslemektedir. Yaz ve kış aylarında göldeki su seviyesi sabit kalmaktadır. Su tatlı ve berrak olup herhangi bir madensel tuz içermez. Bu nedenle balık yetiştiriciliği de mümkündür. Gölün en dikkat çekici özelliği ise gölün ortasında hareket eden 3 ada bulunmasıdır. Bu adalar göl içinde bağımsızdır. Üzerlerine çıkıldığında bir sal gibi her yöne yavaş yavaş hareket etmektedirler. Adaların üzerinde 4-5 adet bodur diş budak ağacı bulunur. Çevredeki bitkiler gölün mevcut suyuyla beslenir. Ada üzerinde bulunan ot kökleri sarılıcı yapıda olduğundan toprak tamamen bitki kökleriyle kaynaşmış ve birbirine yapışmış durumdadır. Ayrıca gölün ortasındaki adanın yapısı incelendiğinde çayır, ayrık otu ve suda yetişen çeşitli bitkilerin ada üzerinde mevcut olduğu görülmektedir. Gölün çevresinde de farklı bitki türlerine rastlamak mümkündür. Yeşil alanın dışında kalan arazi gölden oldukça yüksektedir. Göl çevresi meşe ağaçları ve yemyeşil alanlarla kaplıdır. Santarius Kalesi, Murat Irmağı Vadisi'nde Bingöl İl Merkezi'nin 20 kilometre çevresini denetlemek üzere yapılan 3 önemli kaleden biridir ve Urartu dönemine aittir. Kral Kızı Kalesi, Bingöl'ün Genç ilçesinin yaklaşık 2-3 kilometre doğusunda Diyarbakır Çayı ile Kosper Çayı'nın buluştuğu yerde bir tepe üzerine kurulmuş bir kaledir. Kaynaklarda Darahini, yani Dara'nın çeşmesi olarak isimlendirilir. Kral Kızı Kalesi'ni Pers hükümdarı Dara'nın M.Ö. 7. yüzyılda kızı için yaptırdığı ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Trabzon Rum İmparatoru'nun kızı Despina ile evlendiğinde onun için yaptırdığı rivayetler arasındadır. Genç ilçesi, adını Genç Kalesi olarak da bilinen bu kaleden alır. Keynekler olarak bilinen bu alan günümüzde yıkık halde olup sadece bazı duvar kalıntıları ve moloz taş yığınları görülebilmektedir. Şehitler Kalesi veya Görgeç Kalesi olarak adlandırılan Kığı Kalesi, Kığı ilçe merkezinin güneydoğusunda yer alır. Çok sağlam bir yapıya sahiptir ve etrafı sarp kayalıklarla kaplıdır. Urartular döneminde yapıldığı düşünülen kalenin içinde çeşitli bina harabeleri bulunur. Erzincan tarihinde bu kalenin Acemlerin akınına maruz kaldığı rivayet ediliyor. Kaleye giren İranlıların halka büyük işkenceler yaptığı, evleri yakıp erkeklerin çoğunu öldürdükleri ve kadınlara kötü davrandıkları söylenmekte. Burayı terk etmeye mecbur kalan ahalinin kıyıya gelip Kaleli Mahallesi'nde yerleştikleri ve bu mahallenin bu yüzden Kaleli adını aldığı tarihi kaynaklardan anlaşılıyor. Kale içindeki harabelerde yapılan kazılarda çeşitli ev ve süs eşyalarına rastlandığı da söylenir. Kalenin peri suyuna bakan yamaçları çok dik olduğundan bu yönden kaleye çıkmak oldukça güçtür. Kaleye dar bir yolla gidilmektedir ve kale etrafındaki düzlüklerde halen ziraat yapılmaktadır. Kığı İslam öncesinde Roma hakimiyetinde olan önemli bir bölgeymiş. Hazreti Ömer döneminde İslam ordularının komutanlarından Ebu Ubeyde'nin liderliğinde yapılan seferlerde Halid bin Velid komutasındaki güçler Kığı Kalesi'ni Roma hanedanından alarak Müslümanların kontrolüne geçirmiştir. Bu olay bölgenin İslam tarihi açısından önemini ve stratejik konumunu gösterir. Kığı tarih boyunca farklı medeniyetlerin ve güçlerin el değiştirdiği bir nokta olmuş, bu da bölgenin kültürel zenginliğini arttırmıştır.
Kiğ ilçesinde bulunan Kiğ Camii ise ilçenin en eski eserlerinden biridir. Minarenin üstünde Arap harfleriyle yazılı bir yazıdan Bayındırlı Pir Ali Bey bin İbrahim Bey tarafından Hicri 700 tarihinde inşa ettirildiği anlaşılıyor. Ayrıca başka bir kayıtta yıkılan minarenin Hacı Hasan tarafından onarıldığı ve Pir Ali Beyoğlu tarafından caminin restore edildiği yazılmaktadır. Akkoyunlular döneminde yaşanan bu gelişmelerden de Kiğ'ın bir Akkoyunlu şehri olduğu anlaşılmaktadır. Cami tek minareli ve tek şerefeli olup avlusunda Hacı Mehmet Efendi'nin kabri bulunuyor. Bu zat ilmi ve üstün zekasıyla tanınmış ve aynı zamanda silahşörlüğüyle meşhur olmuştur. Bingöl'ün Karlova ilçesinde bulunan Kale Tepesi 3250 metre yüksekliğiyle bölgenin en yüksek noktalarından biridir ve özellikle güneşin doğuşunu izlemek isteyenler için eşsiz bir deneyim sunar. Kale Tepesi'ndeki güneşin doğuşu dünyada yalnızca İsviçre Alpleri ve Kale Tepesi'nde görülebilen benzersiz bir doğa olayıdır. Güneşin doğuşu sırasında ilk önce hafif bir kızıllık belirir. Ardından bu kızıllık etrafta renkli ışık oyunları oluşturur. Sonrasında karanlık bir silüet şeklinde belirginleşen üç leke insan yüzüne benzer bir görüntü sergiler ve bu görüntü güneşin sarı ışıklarıyla yer değiştirerek etkileyici bir manzara oluşturur. Bingöl şehir merkezinden Kale Tepesi'ne ulaşım yaklaşık 45 kilometre mesafedeki dağın eteklerine kadar araçla sağlanabilir. Eteklerden zirveye kadarsa yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüşle ulaşılabilir. Karlıova ilçesi yakınlarında yer alan Buban Peri Bacaları doğal oluşumlardır. Bingöl'ün doğal güzelliklerinin çeşitliliğini yansıtması açısından çok önemli olan Buban Peri Bacaları, milyonlarca yıl boyunca volkanik faaliyetler ve erozyon sonucunda şekillenmiş kaya oluşumlarıdır. Bölgedeki volkanik tüflerin rüzgar ve suyla aşınması sonucu doğal olarak sivri, konik ve bazen mantar şekline benzer kaya oluşumları ortaya çıkarmış ve bir doğa harikası yaratmıştır. Zağ Mağaraları Bingöl'ün Solhan ilçesinde sarp bir kayalık üzerinde Murat Nehri kıyısında yer alan tarihi ve doğal bir zenginliktir. Milattan sonra 5. yüzyıla tarihlenen bu mağaralar erken Hristiyanlık dönemine ait önemli bir yaşam ve ibadet alanı olarak kabul ediliyor. Mağaralar sırtı dağa yaslanmış doğal kayalık bir kütlenin ön cephesinde yer alır ve kayalık alanı neredeyse tamamına yayılmıştır. İnsan eliyle yapılmış, iç mekanlarda birbirine kademeli geçişlerle bağlantılı ve çok katlıdır. Her katta farklı sayıda ve boyutta oda vardır. Zağ mağaraları, Roma İmparatorluğu'nun baskısı altında olan Hristiyan inancına sahip topluluklar tarafından gizli yerleşim, yaşam ve ibadet alanı olarak kullanılmıştır. Kayaya oyulmuş dört katlı sığınak odalarına yine kayaya oyulmuş basamaklar ve dar bir yolla ulaşılmakta. Kayalıkların Urartu kökenli olduğu ancak sonradan Bizans, Ceneviz ve Pers uygarlıklarınca da kullanıldığı düşünülüyor. Zağkaya sığınak odalarında 30 kadar odayı gezmek mümkün. 16. yüzyıl başlarında Akkoyunlular döneminde İsfahan Bey tarafından Bingöl Aşağı Çarşı'da yaptırılan İsfahan Bey Camii, Akkoyunlu mimarisi tarzında kesme taşlardan inşa edilmiş. Zaman içinde Bingöl'ü de etkileyen depremler nedeniyle pek çok onarım görse de İsfahan Bey Camii şehir merkezindeki tek tarihi yapı olma özelliğine sahiptir. Bingöl'ün Adaklı ilçesinin Bağlarpınarı köyünde tarihi mezarlık, çeşme ve havuzun ortasında yer alan Bağlarpınarı Camii, Osmanlı dönemine ait bir yapıdır ve cami kapısı üzerinde Hicri 1219, miladi 1809 tarihi yazılıdır. Tarihi üzerinde barındıran kitabe, geometrik bezemeler içerirken caminin içindeki minber ve mihrapsa kesme taşlarla biçimlendirilmiş. Cami, sütun başlıkları bitki motifli süslemeler barındırıyor. Caminin kuzeydoğu köşesinde yine kesme taş işçiliğiyle biçimlendirilmiş tarihi bir mezarlıkta bulunuyor. Kiğ ilçesinde bulunan ve Akkoyunlular dönemine uzanan tarihiyle Balaban Bey Camii ise Piltan Bey ve Cami-i Kebir olarak da bilinir. 1400'lü yılların başında yapılan cami, Bingöl'de varlığını sürdüren en eski camidir.
Cami bahçesinde tarihi bir mezarlık bulunur ve camiyi yaptıran Akkoyunlu Beyi Pir Ali Bey'in mezarı da yine cami içerisinde yer alır. Bank Kilisesi Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Servi köyünde yer alan tarihi bir Ermeni kilisesidir. Ermenice bank kelimesi manastır anlamına gelir ve bu bölgedeki Ermeni varlığını ve tarihini yansıtan bir isimdir. Mimari özelliklerinden yola çıkarak Orta Çağ'a özellikle 16. veya 17. yüzyıla tarihlendiği düşünülüyor. Giriş cephesi düzgün kesme taşla kaplı olan kilisenin en öne çıkan bölümü, kapısındaki taşlarda ve süslü alınlığı üzerinde değişik biçim ve büyüklükte kazılı çok sayıda haç işaretidir. Çatısı düz ve toprakla kaplı kilisenin çatıda biriken suyunun akması için aslan ağızlı iki çörten konmuş ve bu durum kiliseye yerel özellikle bir mimari yapı kazandırmış. Bank Kilisesi bugün kullanılmamakta, harabe halde bulunmaktadır. Kilise hem Ermeni mimarisinin Doğu Anadolu'daki yansımalarını görmek hem de bölgedeki çok kültürlü geçmişi hatırlamak açısından kıymetli bir yapıdır. Nehre Nazır Azize Meryem Ana veya Yüksekteki Meryem Ana isimleriyle de bilinen ve Kiğ ilçesinin Eski Kavak köyünde yer alan Eski Kavak Köyü Manastırı'nın tarihi ise 14. yüzyıla uzanır. Yapımı hakkında kesin tarih bilgisi bulunmamakla birlikte bölgedeki Ermeni ve diğer Hristiyan toplulukların Osmanlı öncesi dönemde inşa ettiği yapılardan biri olduğu tahmin ediliyor. Manastır eğimli bir arazide inşa edilmiş olması nedeniyle güzel bir manzaraya sahip ve içinde haç motifleri üzerinde taş içiliği örnekleri yer alıyor. Eski Kavak Köyü Manastırı ayrıca bölgedeki Hristiyanlık tarihine ışık tutan önemli bir yapı olarak kabul edilir. Bingöl il merkezine yaklaşık 34 kilometre mesafede Dikmeköy'ü yakınlarında yer alan ve Bingöl Elazığ Karayolu üzerinde bulunan Hesarek Kayak Merkezi 2238 rakımlı Hesarek Dağı eteklerinde 178 bin metrekare alan üzerinde yer almaktadır. Doğu Anadolu bölgesinin önemli kış turizmi destinasyonlarından biri olan merkez, 2015 yılında faaliyete geçmiş ve özellikle çevre illerden gelen kayak severlerin ilgisini çekmektedir. Programımızın sonuna doğru yaklaşırken, yöreye ait bir türkü molasına gidiyoruz sevgili dinleyicilerimiz.

0: dağların gölgesinde saklı bir cennet olan yaylaların ve göllerin şehri Bingöl ilimizi tanıtmaya devam ediyoruz.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
0: Bingöl mutfağı yöreye özgü ürünlere dayanmaktadır. Yemeklerin büyük bir çoğunluğu bulgur, ayran, süt, et, çökelek ve doğadan toplanan yenilenebilir bitkilerle yapılır. Bingöl'de en çok yapılan yemek türleri arasında çorbalar, bulgur pilavı ve hamur işi yemekler olan gömme, şirin, tutmaç ve keşkek gibi yemekler yer alır. Halkın büyük bir kısmı kırsal kesimde yaşadığından tarımsal ve hayvansal ürünler temel besin kaynağıdır. Çorbalar, bulgur pilavı ve hamur işi yemekler olan gömme, şirin, tutmaç ve keşkek gibi yemekler yer alır. Halkın büyük bir kısmı kırsal kesimde yaşadığından tarımsal ve hayvansal ürünler temel besin kaynağıdır. Bunun dışında sebzeli yemekler,

Yazlarında tüketilen yemekler farklılık gösterir. Yaz aylarında sebzeli yemekler tercih edilirken, kışın etli ve kurutulmuş sebzelerle yapılan yemekler ve hamur işleri ön plana çıkar. Aynı şekilde yemekler sabah, öğle ve akşam öğünlerinde de farklılık gösterir. Şehir merkezinde kahvaltıda çay, süt, çökelek, peynir, tereyağı, zeytin gibi ürünlerin yanı sıra mercimek, ezogelin ve yayla çorbaları da rağbet görür. Öğle ve akşam yemekleri ise genellikle bulgurlu, hamurlu, etli ve sebzeli yemeklerden oluşur. Özellikle akşam yemekleri erkeklerin eve geldiği ve ailenin toplandığı en kalabalık öğün olduğu için günün en özenli hazırlanan yemeğidir. Özel günlerde ve önemli misafirler geldiğinde yemekler daha özenli hazırlanır. Tıpkı diğer yörelerde olduğu gibi Bingöl'de de en seçkin ve lezzetli yemekler bu özel zamanlarda pişirilir. Etli, sebzeli yemekler, çorbalar, turşular, içecekler ve tatlılar bu sofraları süsler. Bingöl mutfağında dikkat çeken bir diğer unsur ise ekmek kültürüdür. Fabrika ekmeği tüketilse de halk mümkün olduğunca tandırda veya saçta yapılan yöresel ekmekleri tercih eder. Birçok aile kendi ekmeğini kendisi yapar ve bu gelenek şehir merkezinde de sürmektedir. Bingöl ve köylerinde ekmek ağırlıklı olarak buğday unundan yapılmakla birlikte mısır ve darı unundan da yapılan çeşitler de mevcuttur. Köylerde yapılan nun kuryek olarak tabir edilen ekmek kendini has tadıyla çok sevilir. Tatlıları arasında Bingöl vurma kadayıfı ve diğer kadayıf türleri meşhurdur. Silki baklava, aşure, zerde, sütlaç, revani, un helvası ve dolanger gibi çeşitler bulunur. Ayrıca içli köfte, sulu köfte, yoğurtlu köfte, yumurtalı köfte, ayranlı köfte, kıldırık köfte ve çiğ köfte gibi birçok köfte çeşidi mevcuttur. Turşu çeşitleri arasında acı biber, lahana, domates, fasulye ve patlıcan turşuları öne çıkar. Salamura yaprak, biber ve patlıcan sıkça hazırlanır. Bölgede üretilen dut pekmezi ve Bingöl balı önemli yöresel ürünlerdendir. Ayrıca yörede el sanatları da yaygındır. Halı, kilim, paspas, çorap, eldiven ve heybe gibi ürünler genellikle ailelerin kendi ihtiyaçlarını karşılaması için yapılır. Kilimler ilkel tezgahlarda yöre halkının büyük ustalıkla dokuduğu ürünlerdir. Üzerlerinde canlı hayvan figürleri, süslemeler, geometrik ve simetrik desenler yer alır. Ayrıca çorap, eldiven ve külah gibi örgü işleri de yaygındır ve ticaret amacıyla yapılmaktadır. Bingöl, zengin kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle yıl boyunca çeşitli festivallere ev sahipliği yapmaktadır. Şubat ayında yapılan Bingöl'ün en büyük kış festivali olan Heserek Kayak Festivali, kayak tutkunlarını bir araya getiriyor. Festivalde konserler, yarışmalar ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bingöl'ün ünlü balının tanıtıldığı Bingöl Bal Festivali'nde ise arı ürünleri sergileniyor, ballı lezzetler yarışıyor ve konserler düzenleniyor. Festivalde ayrıca arıcılık ürünleri tanıtılıyor ve çeşitli atölye çalışmaları yapılıyor. Sevgili dinleyiciler, Bingöl'e geldiğinizde Karlova ilçesinde bulunan 3250 metre rakıma sahip tepesinden güneşin doğuşunu izlemeden Buban peribacalarını, Zağkaya sığınak odalarını ve Yüzen Adayı görmeden, Bingöl halk oyunlarını izlemeden, Bingöl balı ve dut pekmezi satın almadan dönmeyin. Bu haftaki programımızda Bingöl ilimizi her yönüyle sizlere aktarmaya çalıştık. Programı hazırlayan ve sunan ben Arzu Yücesoy. Bir sonraki programımızda başka bir ilimizde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin doğusu yer yer çok bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Balıkesir 6-26 derece, Bilecik 6-22, Bursa 8-24, Kocaeli ve Çanakkale 10-25, Edirne 9-27 derece, İstanbul 10-22, Kırklareli 9-25, Sakarya 8-24, Tekirdağ 9-20 ve Yalova 12-23 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Afyonkarahisar 5-18 derece, Aydın 12-28, Denizli 10-24, Kütahya 4-19 derece. İzmir 12-28, Manisa 11-28, Muğla 7-25, Uşak 6-19 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Bölgenin doğusu ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu. Toroslar kesimi sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 11-24, Antalya 13-24, Burdur 7-21, Hatay 8-23 derece. Isparta 6-21, Kahramanmaraş 9-21, Mersin 12-22, Osmaniye 10-24 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Aksaray 4-18 derece, Ankara 6-18, Çankırı 6-21, Eskişehir 5-21, Karaman 5-18 derece. Kayseri ve Konya 4-18, Kırıkkale 7-20, Kırşehir 5-18, Nevşehir ve Niğde 4-16, Yozgat 5-16, Sivas 3-16 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülecek. Bartın 7-23 derece, Bolu 3-20, Düzce 7-24, Karabük 6-22, Kastamonu 5-20, Zonguldak 9-16 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Amasya hariç bölgenin iç kesimleriyle Rize ve Artvin çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 6-21 derece, Artvin 8-14, Bayburt 2-13, Çorum 5-19 derece. Giresun 9-17, Gümüşhane 3-14, Ordu 9-16, Rize 10-17 derece. Samsun 9-17, Sinop 11-18, Tokat 5-20, Trabzon 10-16 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava çok bulutlu. Hakkari ve Şırnak hariç bölge geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Bölgenin yüksek kesimleri ise karla karışık yağmurlu olacak. Ağrı 3-14 derece, Ardahan 1-10, Bingöl 4-17, Bitlis 2-12, Elazığ 5-18, Erzincan 5-16 derece. Erzurum 2-11, Hakkari 3-15, Iğdır 10-21, Kars 1-12, Malatya 6-18 derece. Muş 4-15, Tunceli 5-18, Şırnak 7-17 ve Van 4-13 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin doğusuyla Adıyaman çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adıyaman 8-21, Batman 8-22, Diyarbakır 7-20, Gaziantep 8-20 derece. Kilis 8-21, Mardin 7-19, Şanlıurfa 11-22 ve Siirt 8-20 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.